Ya Melik, ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam, sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı, sensin kimsesizlerin dayanağı, sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran, sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimsede izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin.
ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya bari, ya bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya musavvir, ya musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabıd, ya Basit, ya Kabıd, ya Basit, dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir.
Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hâre, hâre küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü, nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin.
düşünceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya Mukaddim, ya Mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım.
mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim, dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene rağm eyle.
Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle, dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki, günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki, kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana. Refetinle muamele et bana. Ya Malikul Mülk, ya Malikul Mülk. Mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelal vel İkram, ya Zülcelal vel İkram. Keremin öyle bol ki senin. Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya Gani, ya Gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Muğni, ya Muğni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece. Elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya ya dar. Zarar da, fayda da senin izninledir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahice eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya Variz, ya Variz, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselamı versin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni. Ya Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin

zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, Ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle, hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, Ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, Ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın, gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın, sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, Ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz, hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir.

0: Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil. Senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib. Ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir. Uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib. Arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi. Varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela, hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Muhammed, ya Muhammed, ey güller ülkesinin sultanı, sevda ülkesinin şahı, ey en büyük sevgilinin en büyük sevgilisi, sana da aşkımı ilan ediyorum. Seni seviyorum, seni seviyorum ya Muhammed. Benim sana sevdam, bir çiçeğin suya, bir annenin yavrusuna, bir bülbülün güle sevdası gibi ey Nebi. Sana duyduğum sevginin hakkı için, ne olur, ne olur sen de sev beni. Hani bir güzele aşık olursun ya, devamlı onu düşünürsün, hep onunla birlikte olmak, onun cemaline bakmak istersin ya. İşte ben de aynen öyle, hep seni görmek istiyorum ey Nebi. Hani sevdiğin yanında olmadığında hep onu özlersin ya. Hasretinden yanarsın ya alev alev, yokluğuyla tükenirsin ya yavaş yavaş. Gel diye aykırırsın ya kulakları yırtarcasına. İşte ben de aynen öyle özlüyorum seni. Hasretinle yanıyor ve gel diye aykırıyorum sana.

utangaç bir halde huzuruna geliyorum. Sevgi dolu ve titrek sesimle Miraç'ta en büyük sevgiliyi gören o güzel gözlerine bakıp binlerce kez fısıldıyorum. Seni seviyorum ey Nebi, seni seviyorum ey sevgili. Hani sevgilin ne isterse yaparsın ya, olmazları oldurursun ya, gerekirse gözünü kırpmadan canını bile verirsin ya. İşte ben de aynen öyle, canımı yoluna serdim senin. Yeter ki sen iste, sevdan uğruna bir değil, bin can vereyim.

Hani sevgilisini hatırlatan her şeyi sever ya aşık. Sevgilisi yokken onlarla avunur ya. Onlara sarılıp ağlar ya. İşte ben de aynen öyle. Seni hatırlatan her şey. Acıların ve sevinçlerin bin türlüsünü yaşadığın Mekke'yi. İlk vahyi aldığın Nur Dağı'ndaki Hira'yı. Karşısında namaz kıldığın Beytullah'ı. Miraca çıktığın Mescid-i Aksa'yı. Mübarek ayaklarınla bastığın her karış toprağı. Karanlık gecelerimizin yıldızları olan o yüce sahabileri. Hazreti Ebubekir'i, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ali'yi ve diğerlerini. Ehli Beyt'ini, Ensar ve Muhacir'i. Tarihin en büyük medeniyetini ve en faziletli devletini kurduğu Medine'yi. Mescidinin ve mübarek mezarının bulunduğu o kutlu şehri. İmanın ve yiğitliğine destan yazdığın Bedir'i. Amcan Hazreti Hamza'nın şehitlere efendi olduğu Uhud'u. Seni koruma şerefine nail olan mağaranın ağzındaki örümcekleri. Hacerül Esved'i, bindiğin deveyi, içtiğin zemzemi, hırkayı şerefini, mübarek sakalının telini, öpülesi ayak izini. Bana seni hatırlatan her şeyi seviyorum ey Nebi. Ve bize miras bıraktığın Kur'an'a sarılıyor. Ve hakkıyla emanetine sahip çıkamadığım için ağlıyorum. Hani seven insan sevgilisi için geceler boyu gözyaşı döker ya. Sevgilisine kavuşmak için Mevlasına el açıp da yalvarır ya. İşte ben de aynen öyle. Nurundan yoksun karanlık gecelerimde. Gözyaşlarıyla ellerimi açıp seni dileniyorum ey Nebi. Anam babam sana feda olsun ey Nebi. Canım kanım sana feda olsun. Bu günahkar kul yoluna kurban olsun ey sevgili.

çorak bir toprak gibi, kızgın bir çöl gibi sana susamış. Senin aşkına susamış ey Nebi. Sen benim sevgi yağmurumsun. Aşkını yağmur gibi yağdır yüreğime. Sonsuza kadar sağanak aşkın yağsın kalbime. O sevgi yağmurlarınla bin bir çeşit güller açtır gönlümde. Her bir güle Muhammed ismini vereyim. Her birini ayrı ayrı koklayıp seveyim ey Nebi. Kırmızı güllerle yüreğimin tam ortasına seni seviyorum ey Nebi diye yazayım. Beyaz güllerle ne olur efendim sen de beni sev diye yazıp sana yalvarayım. Sadece benim yüreğim değil, tüm yürekler senin sevgi yağmurlarına muhtaç efendim. Küçük elleri büyük yürekleriyle ebabiller gibi zulmün üstüne taş yağdıran mazlum çocukların yüreğine de yağdır sevgi yağmurunu sağanak sağanak. Yine bana gel efendim, şu günahkar kalbime, sevgine muhtaç, aşkına susamış yüreğime gir ya Muhammed. Ayı böldüğün gibi yüreğimi de aşkınla ikiye böl. Bir tarafında en büyük sevgili kurulsun en zirveye, bir tarafında sen kur tahtın. İbrahim'in baltasını al eline ve kır yüreğimdeki bütün putları. Musa'nın asasını getir ve vur gönlüme. Böl yürek denizimi ikiye. Ve en büyük sevgilinin sevgisiyle senin sevgin.

el ele geçsin yüreğimin zirvesine giden yolda. Ve sonra kapansın yürek denizi. Firavuni sevgiler boğulsun iman denizlerimin dalgalarında. Yüreğime gel ya Muhammed. Yüreğim seni beklemekte. Bu yaralı yürek sanki hicretinden önceki Medine. Gel ya Muhammed.

evime gel ya Muhammed. Misafirlerin en azizi, en güzeli. Misafirlerin en mübareği, en mukaddesi. Misafirlerin gülü, güllerin kendisinden güzellik ve ilham aldığı gül yüzlü, gül yürekli Nebi. Gel ve gülle donat kalbimi. Gel de nurunla dolsun yüreğim. Gel de sevginle kansın yüreğim. Gel de aşkınla yansın yüreğim. Sensiz garibim, sensiz biçare, sensiz avareyim. Sensiz ana babasını kaybetmiş, gözü yaşlı, kalbi yaralı bir yetimim ey Nebi. Gel ve sevindir beni, okşa saçlarımı, al gönlümü. Tut ki erken yitirdiğin Kasım'ını, doyamadığın Abdullah'ını. Şefkatinle sar beni, muhabbetinle kuşat beni ey Nebi.

ve ümmetin boynu bükük, ümmetin diz çökmüş yüreğinde. Haydi yüreğime gel ey Nebi, Cebrail'le, Burak'la gel. Ve imanı yaralanmış, izzeti paralanmış, namusu ayaklar altına alınmış, her cephede yenik düşmüş ümmetinin yüreğini sevgi yağmurunda yıka ve çıkar miraca. Yüreğime gel ya Muhammed, yüreğime gel ey Nebi. Hasretin yüreğimde bir kor gibi. Gel artık, gel artık ey sevgili.

Gönlümün sultanı, sevdiklerinize sevginizi söyleyin buyuruyorsun. İşte söylüyorum, işte sevdiklerime sevgimi haykırıyorum. Ey Allah'ım, ey sevgililer sevgilisi, ey en büyük sevgili, seni seviyorum, seni seviyorum. Ey Nebi, ey sevgili, ya Muhammed.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Türkmen FM Uyd Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Falih Ezzeydi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. dönem toplantılarına katılmak üzere Bağdat'tan New York'a hareket etti. Koordinasyon çerçevesi hükümet kadrosundaki boş görevlerin bir an önce doldurulmasının önemini vurguladı. Parlamentodaki Sadikun grubu, Petrol Bakanı Bassim Muhammed Hıdayir'in parlamentoda sorgulanması sürecinin sürdürüleceğini açıkladı. Güvenlik kaynağı DAEŞ'in olası saldırı girişimlerine karşı ambarın batısındaki enerji nakil kuleleri çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirdi. Dünya petrol piyasalarında fiyatlar varil başına 104 doların üzerine çıktı. Yemen'de Husilere ait noktalara hava saldırıları düzenlendi. Washington vatandaşlarını gerilimin risklerine karşı uyardı. Husiler Kızıldeniz'de Amerikan gemilerine hedef almadıklarını açıkladı. Yemen'deki gerilim nedeniyle 149 binden fazla kişi yerinden edildi. Yemen hükümet güçlerinin resmi sözcüsü Beyda vilayetinde Husilere ait unsurlar ve askeri tecihizatın hedef alındığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'a hareket etti. İran devrim muhafızları, İran hava savunma sistemlerinin Hürmüz Boğazı semalarında Amerika'ya ait MQ-1 tipi insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Pakistan'ın Afganistan'a düzenlediği hava saldırısında en az 3 kişi hayatını kaybetti. Amerika Hazine Bakanı Scott Bessent, Çinli yetkililerle ticaret ve yapay zeka konusunda son derece başarılı görüşmeler gerçekleştirildiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi, pazar günü düzenlenen parlamento seçimlerinde ezici çoğunluk elde etti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya içindeki hedeflere yönelik saldırılarına karşılık Kiev'deki askeri tesislere yönelik saldırılarını yoğunlaştıracağını açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

Sular akar geçer, dağdaşı beler geçer. Bu sular akar geçer, dağdaşı beler geçer.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Belki sevda kurban bir berinden ayrılsa.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

21 Eylül Pazartesi Nostalji Kuşağı programımıza hoş geldiniz sevgili dostlarımız. Ve bu güzel günde de sizlerleyiz. Programımızı canlı olarak sizlerle paylaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi, dediğimiz gibi, hafta içi her gün saatlerimiz biri gösterdiğinde yaklaşık bir saat boyunca nostalji şarkılarımızı birlikte dinleyeceğiz değerli dinleyenlerimiz. En güzel şarkılar sizin olsun inşallah.

Ve bizleri dinleyen bütün dostlarımıza sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Şu an bizleri evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizleri dinleyen siz sevgili müzik sevenlerimize hayırlı günler diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun bu güzel gününüzde inşallah. Güzel bir şekilde tamamlarsınız akşam iş dönüşünde. Evinizde ayaklarınızı güzel bir şekilde rahat, mutlu bir şekilde uzatıp güzel kahvenizi yudumlayıp ailenizle birlikte güzel vakit geçirirsiniz inşallah Yüce Allah'ın izniyle. Ve görevleri başında olan bütün görevli kardeşlerimize de hayırlı görevler diliyoruz. Dualarımız her zaman sizlerle. Allah sizleri korusun inşallah. Ve hemen güzel şarkıyla programımızı başlatalım sevgili dostlarımız. Nostalji Kuşağı programımızda en güzel şarkılar size için geliyor. Ve ilk şarkımız Funda Arar'ın sesinden olacak. Arap Saçı diyecek sizler için. Ve bu güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz. 20 Şubat 2002 tarihinde seslendirilmiş ve güzel şarkımız sizler için geliyor.

çivi çivi söker, budur bunun ilacı dedik sevgili dostlarımız. Funda Arar size için Arap Saçatlı güzel şarkımızı seslendirdi. Ve şimdi de Deniz Arcan sesinden Eyvallah adlı güzel şarkımızı dinliyoruz. Ve bu güzel şarkıda 11 Şubat 2004 senesinde seslendirilmiş. Ve güzel şarkımızı size baş başa bırakıyoruz.

Ve bu güzel şarkımızı da dinledik sevgili dostlarımız ve tabii ki de Nostalji Kuşağı programımız tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi de duyuyorsunuz müziğin sesini, Deniz Sekin'in sesini alacak bu güzel şarkı. Böyle gelmiş, böyle gider dünya diyecek. 27 Ağustos 2003 senesinde seslendirmiş bu güzel hareketli şarkımızı hep birlikte dinliyoruz.

Günlerimiz bitecek bir gün saya saya dedik sevgili dostlarımız ve bu güzel şarkımızı hep birlikte dinledik ve şimdi de Bendeniz'in sesinden güzel bir şarkı dinleyeceğiz ve bu şarkıyı da 2006 senesinde seslendirmiş biri varsa aramızda diyecek ve güzel şarkımızı dinliyoruz.

Sevgili müzikseverler ve şimdi de 2001 yılına gidiyoruz ve o tarihte bu güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Gönül Dağı şarkısı Burçin sesinden olacak ve güzel şarkımıza sizi baş başa bırakıyoruz.

Ve Nostalji Kuşağı programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerleyiz değerli arkadaşlar ve şu an radyolarını açıp bize dinleyen bütün dostlarımıza ne diyoruz? Nostalji Kuşağımızdan size sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor ve en güzel şarkılarımızı da dinliyoruz hep birlikte. Ve şimdi yine güzel bir şarkı dinleyeceğiz sevgili arkadaşlar ve şu an sürüş halindeyken bize dinleyen özellikle sürücü arkadaşlarımıza armağan olsun. Ve radyonun sesi yanınızdan birazcık daha verin. Güzel bir şekilde dinleyin bu güzel şarkıyı. Ve şimdi sıradaki şarkımız da kimli için gelecek? Ben sözümden dönmem diyenler için geliyor bu güzel şarkı. 2007 senesinde seslendirilmiş Cankan grubun sesinden. Güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz. Ben dönmem sözümden diyoruz arkadaşlar.

Ben dönmem sözümden dedi Cankan grubu. Sizi için bu güzel şarkıyı seslendirdi, duygusal şarkımızı. Ve şimdi sırada yine duygusal bir şarkımız var. Ve bu güzel şarkımız da Esra Özmen'in sesinden olacak. Kalbi isyan edenler için biliyor musunuz ne diyecek? İsyan eden kalbimi biraz duysan yeter diyecek. Ve bu şarkıyı da 2001 senesinde seslendirmiş Esra Özmen. Ve dilerseniz güzel şarkımızı dinleyelim, duygulanlar.

aşk azısayan gönlümü seveceksen sev yeter sevgili dostlar. Gerçekten sözleri çok anlamlı, güzel bu duygusal şarkımızı Esra Özmen'in sesinden dinledik. İsyan eden kalbimi dedik sizler için. İnşallah bu güzel şarkıyı beğenmişsinizdir sevgili arkadaşlar. Ve tabii ki de sırada güzel şarkılarımız var değerli dinleyenlerimiz. Ve bir kez daha sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz bize dinleyen bütün dostlarımıza.

0: Ve şimdi de sırada güzel bir parçamız var değerli arkadaşlar. Erkan'ın sesinden olacak. Aşk Yarası diyecek. Ve bu şarkıda 1999 senesinde seslendirilmiş. Dilerseniz bu güzel duygusal şarkımızı dinleyelim.
1: Sebebim belli, dermanı yaran.
0: Hepimizin bir aşk yarası vardır sevgili dostlarımız.

0: Dokunma doktor.
1: Dokunma.
0: Benim gönül yarama. Dokunma doktor.
1: Benim gönül yarama. Dokunma.
0: Ve bu güzel, muhteşem şarkıyı birlikte dinledik. Eminim ki hepiniz de eşlik ettiniz ve güzel bir şekilde dinlediniz bu güzel, harika şarkıyı. Ve tüm hızıyla devam ediyoruz nostalji kuşağımızdan sizlerle birlikte en güzel şarkılarımızı. Ve şimdi de yine güzel bir şarkı var nostalji şarkılarımızdan. Seslendirildiğinde çok beğenilen, herkesin dinlediği bir şarkı. Ben de çok seviyorum bu şarkıyı. Kaderin sesinden olacak ama ben seni çok severdim diyecek. Ve bu şarkıyı da 2001 senesinde seslendirmiş değerli sanatçı. Ve gidelim bu güzel şarkıyla da hep birlikte eşlik edelim. Seni çok severdim.

sen? Sevgi nedir bilir misin? Sevmek yürek ister, yürek. Sen hiç sevmedin ki bu alemde. Gönlüme taht kurmuştun, yıktın, gittin bir kalemde. Biliyorum, gökteki yıldızlar kadar uzaksın. Sen aslında bana tuzaksın. Umutsuz aşk derler bunun adına. Tohumunu ekemezsin. Yapıştı mı bir kere yakana, ezip de geçemezsin. Dedim ya, sevmek yürek ister, yürek. Sende ne yürek var, ne de... Neyse.

ben senin için ölürdüm ama ben bu canımı verirdim. Ve bu güzel şarkımızı Kader'in sesinden dinledik ve tabii ki de programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz sevgili arkadaşlar. Ve şimdi de anılar diyeceğiz. Ve bu şarkıda 22 Mayıs 1990 senesinde kim seslendirmiş? Muazzez Abacı. Dilerseniz bu güzel şarkımızı da dinleyelim.

Ve şimdi de Yavuz Bingöl'ün sesinden güzel şarkımızı dinliyoruz ve sizler için Bu Sevdamın Dalından diyecek ve bu şarkıyı da 11 Nisan 2007 senesinde seslendirmiş ve dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim değerli arkadaşlar.

Evet arkadaşlar ve ne yazık ki programımızın da sonuna geldik ve son şarkımızı Nedim Zeper'in sesinden olacak. Şakası yok diyecek. 12 Nisan 2005 senesinde seslendirmiş ve bu son şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık sevgili arkadaşlar.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM, Türkmen sizinle. FM Kerkük frekansımız 90.1.
4: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Fahri Hezzeydi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. dönem toplantılarına katılmak üzere Bağdat'tan New York'a hareket etti. Koordinasyon çerçevesi hükümet kadrosundaki boş görevlerin bir an önce doldurulmasının önemini vurguladı. Parlamentodaki Sadikun grubu, Petrol Bakanı Bassim Muhammed Hıdayır'ın parlamentoda sorgulanması sürecinin sürdürüleceğini açıkladı. Güvenlik kaynağı DAEŞ'in olası saldırı girişimlerine karşı ambarın batısındaki enerji nakil kuleleri çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirdi. Dünya petrol piyasalarında fiyatlar varil başına 104 doların üzerine çıktı. Yemen'de Husilere ait noktalara hava saldırıları düzenlendi. Washington vatandaşlarını gerilimin risklerine karşı uyardı. Husiler Kızıldeniz'de Amerikan gemilerine hedef almadıklarını açıkladı. Yemen'deki gerilim nedeniyle 149 binden fazla kişi yerinden edildi. Yemen hükümet güçlerinin resmi sözcüsü, Beyda vilayetinde Husilere ait unsurlar ve askeri tecihizatın hedef alındığını açıkladı.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Ellerim terledi mi, avuçlarında yüzdüm bugün. Saçların dağıldı mı, saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğüm uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık ani.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmen FM'den herkese hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar. Efendim İstekler programıyla ben Merve Kalay'ı sizlerle birlikteyim. Güzel, hareketli bir şarkıyla şöyle akşamımızı başlatalım dedim. Efendim, eğer telefon etmek istiyorsanız 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize telefon edebilirsiniz. Ben WhatsApp'tan mesaj yollamak istiyorum diyenler için de WhatsApp hattımız açık efendim.

güzel bir akşama birlikte başlıyorsak şöyle güzel şarkılar hazırlamış olayım ben sizlere. Efendim, necasız, inşallah iyisiz, inşallah her şey güzel ve iyi gediri. Güzel bir akşamdayız, bir saat boyunca İstekler programıyla ben Merve Kalay'ı sizlerle olacağım.

0: İyi akşamlar.
1: Hoş geldiniz. İlk telefon bağlantımızı almış olalım efendim. Buyurun.
0: Hello, merhaba, iyi akşamlar.
1: Merhabalar, iyi akşamlar. Nereden telefon ediniz siz bize?
0: Bağdat yolundan.
1: Baştan Gözlerine adınız nerede?
0: İrfan Bozkurt.
1: Baştan Gözlerine. Hoş geldiniz İrfan Bey.
0: Zahmet olmasın abim bir şarkısını istiyorum.
1: Hay
0: acaba
1: hay.
0: Verebilirsiniz.
1: Hay hay. Kimlere armağan olarak gelsin?
0: Bütün karşı millatına, bütün şumalara almağa veririm.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Olsun,
1: biz teşekkür ederiz. Baştan Gözlerine.

Evet efendim, programımız devam ediyor. İlk telefon bağlantımızı aldık İlfan Bey bizlerden. Haba'nın sesinden bir mani istedi. Ben de onun için hazır ettim. Eğer siz de İlfan Bey gibi telefon etmek istiyorsanız 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Hemen İrfan Bey'in manisini birlikte eşdağın Haba'dan bir mani istedi. Biz de kendisi için sevilen manilerden bir tanesini hazır ettik.

Efendim, telefonlarınızı bekliyorum. 0770 131 34 61 numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Bu güzel akşamda birlikte güzel maniler eşdağın istirham. O yüzden istekler programında güzel mesajlarınızı ve telefonlarınızı bekliyorum. Telefon bağlantımız vardı ama kesildi. Teşekkür ederiz. Arkadaşımız umarım tekrar arar.

0: Alo diyelim. Telefon hattımızda bakalım kim var. Alo.
1: Alo. Alo, merhaba.
0: Merhabalar Hasan. Hoş geldin.
1: Ben İmad Abad'ım kulaklı.
0: İmad. Hoş geldin. Sen sefalar getirip sen.
1: Tamam. Nedir? Abi iyi sen?
0: Çok iyiyim. Sen necesin?
1: Anladım.
0: Elhamdülillah.
1: Hayvanlar o şey. Kutum diye. Ağırsın. Her şeyi ağırsın. Ben edebilmelim.
0: Tamam, baştan gözlerini. Kimlere armağan olsun?
1: O kredilerim. Ölüm vereyim ben. Ayrı mani verdik.
0: Ayrı mani verdim üstadım. Tamam. Şimdi bir daha selamına. Hangi manisini istesen?
1: Şey, arıştım. Her şey arıştım. Her şeyi duydum.
0: Tamam, başım gözüm üzerine. Çok teşekkür ederim. Anladım. Başım gözüm üzerine.
1: Her şeyi armağan olsun sana.
0: Sağ olasın.
1: Amla ya, minabla mı yok? Minabla.
0: O bir iki gün izinlidir.
1: Aha.
0: Bale.
1: Çok selam yetinirler.
0: Sağ olasın. Kimlere armağan olarak gelsin?
1: Evet, selam.
0: Eyvallah.
1: Sonra bütün arkadaşlarıma, yukuluma, kıza, teker teker.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın.
1: Yalnız sana.
0: Bu güzel telefonu için Allah'a emanet ol. Evet, arkadaşımıza teşekkür ederken Duz Hurma Atıyor da saygılarımızı, selamlarımızı ilet ağa. Ve Ali Bana'nın sesinden güzel manimizi hep birlikte eşdağın efendim.

0: Bir telefon bağlantımız var. Bekletmeyelim. Hemen alo Diyar'ın. Alo. Hangi manisini istediğimi daha doğrusu anlamadım İmat. Kusura bakmayasın. Bəs sənsiz edə bilmədim. Tamam, tamam. Merak etmə. Birazdan vermeye çalışarım. Teşekkür ederim.
1: Allah'a emanet ol.
0: Allah'a emanet ol.

0: Bir telefon bağlantımız var. Alo diyelim. Alo.
1: Merhaba.
0: Alo.
1: Merhaba.
0: Merhabalar. Hoş geldin.
1: Sağ olun.
0: Ben sesi biraz uzaktı. Bir de benim sesimi indirsem daha rahat eşitirim seni. Nereden telefon etsem bize? Başım gözüm üzerine. Adı ne adı?
1: Nur.
0: Nur. Hoş geldin Nur. Kimin manisiniz sen Nur?
1: İbrahim Tatlıses.
0: İbrahim Tatlıses. Tamam. Kimlere armağan olsun Nur?
1: Size.
0: Başka? Sağ olasın.
1: Çok memnun.
0: Teşekkür ederiz katıldığın için Nur. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Evet efendim, ufaklık arkadaşımız bize telefon etti. Duz Hurmat'tan baştan gözlerine geldi sen Nur. Telefonu çok mutlu etti bana. Mane hemen bir İbrahim Tatlıses hazır edim senin için. Güzel bir mani eşi dağım. Menden sana sonra da anne ve baba armağan olarak gelsin.

Evet efendim, güzel bir İbrahim Tatlıses şarkısı dinleyelim. Sonra Muhammed arkadaşımız bize mesaj attı. Ali Bena'nın manisini istenmişti diye İmad arkadaşımız. Ben anlamadım hangi manisini istedi. Bizim için gönderip de eline sağlık. Birazdan vereceğim inşallah.

Radyolarını yeni açanlara bir daha hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar diyorum efendim. İstekler programına hoş geldiniz. 0770 131 34 61 numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan da mesaj gönderebilirsiniz.

0: Evet, Nur bizden Ali İbrahim Tatlıses'in bir manisini istenmişiydi, verdik. İndi efendim güzel bir Ali Ben'le daha eşdağın istirsavız. Ama şöyle şarkımızı bir bitirelim. Bir istek mesajımız da var, onu da okuyalım.
1: At gitsin, ah gitsin, yaramazsa ah gitsin.

Evet, Kerkük'ten güzel bir mesaj geldi. Fazıl arkadaşımız sıradaki şarkıyı annesine, babasına, çok sevdiği abisine armağan etmiş efendim. Bizden güzel bir şarkı istemiş İntizar'ın sesinden. O zaman şarkımızı dinleyelim. Daha sonra da diğer Ali Bene şarkısını birlikte işitelim.

0: Efendim bir telefon bağlantımız var. Alalım. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Akşamlar.
0: Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk. Bu güzel bayramlarla sağ olun. Çok havadan olur.
0: Allah razı olsun. Nereden telefon edisiniz ve adı uzun adı?
1: İmran Musalla. Ben her zaman şey Musalla'dan.
0: Evet. Baştan gözlerine. Hoş geldiniz efendim.
1: Bütün çalışma yerlerine hakla salam var. Evvelen bununla çalışanlara sizden de
0: çok teşekkür ederiz.
1: Sonra iyi milliyatçılara, iyi çalışmanızı verenlere.
0: Evet.
1: Sonra çoğulum vardı. Biri katta, biri adam.
0: Allah bağışlasın.
1: Allah razı olsun. Bir şeyin mahsusunu, Yunus Tütüncü'nü mahsus istedim.
0: Kimin manisi?
1: Yunus Tütüncü elbirli.
0: Yunus Tütüncü gözden baş üzerine. Hemen hazır edirem.
1: Allah razı olsun sizden, hafızdan, taşınlardan.
0: Biz teşekkür ederiz efendim. Güzel telefonunuz çok mutlu etti bizi. Çok teşekkür
1: eyvallah,
0: ederiz.
1: Eyvallah, Allah'a emanet.
0: Kendinize çok iyi bakın. Bizden de
1: çok sağ ol, Allah'a emanet.
0: Çocuklarınıza armağan olsun. Hoşça kalın efendim. Evet efendim, güzel şarkımızı Evşi Dağ'ın, Ali Benna'nın sesinden. Bizden istedi İmad arkadaşımız. Ben anlamadım. Bir arkadaşımız Muhammed bize hemen yollamışydı şarkını. Ben de kırmak istemedim özünü. Hemen hazır ettim ve verdim.

0: Bir telefon bağlantımız daha var. Hemen alayım. Alo.
1: Alo. Merhaba abla.
0: Merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun.
1: Ben de şarkı. Şarkı almak edemle.
0: Bale.
1: Edemle almak.
0: İmat indi zaten ikinci kere sen için Ali ben ne verra.
1: Kesin. Hoş olduk. Canlam.
0: Teşekkür ederim İmat. O zaman manevi bir yerde eşi dağın oğlu.
1: He?
0: Manevi eşi dağın o zaman.
1: Pardon.
0: Baştan gözlerine. Hoş geldin sen.

Evet efendim, kaldığımız yerden devam edelim. Güzel bir mani daha istenildi bizden. Yunus Tütüncü'nün sesinden, çok sevdiğim manilerinden bir tanesini hemen hazır ettim. Umarım beğenirsiniz.

Evet efendim, İstekler programı devam ediyor. 0770 131 34 61 numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Akşamınız nasıl geçiyor? Şu anda hardasız, neydisiz? Radyomuzu hardan eşitisiz. Evde, arabada, iş yerinde. Çok merak ettim. Şu anda hangi durumda bizlerle eşitisiz? Lütfen yazın. WhatsApp hattımız açık her zaman olduğu gibi. Mendil'den Telafer'e kadar bütün Türkmeneli'ye başta olmak üzere sevgilerimizi, saygılarımızı iletirken efendim, dünyanın dört bir yanında bizleri şu anda dinleyen bütün dinleyicilerimize de kucak dolusu sevgilerimizi iletiyoruz.

Hadi dedi dedi dedi bastı üragim yedi. Çok güzel sevilen bir Yunus Tütüncü manisiydi efendim. Şimdi sırada Günel'den bir mani var. Almanya'dan çok mesajlarını eksik etmeyen iyi takipçilerimizden bir tanesi olan Zeynep bu şarkıyı istemişti. Eşine ve bütün Türkmen FM çalışanlarına armağan etmiş. Çok teşekkür ederiz. Bizden de sana gelsin Zeynep'ciğim.

Evet, mesajlarınıza devam edelim. Musul'dan güzel bir mektup geldi Muhammed arkadaşımız. Bizlerden Mahsun Kırmızı Gün'ün sesinden bir şarkı istemiş. Hemen hazır edirem. Bu şarkıyı özellikle şu anda arkadaşıyla birlikte dinliyormuş. Arkadaşı Fatih'e armağan etmiş efendim. Hemen şarkıyı hazırladım. Bu şarkıdan sonra dinleyeceğiz beraber. Musul'a da sevgilerimizi, hürmetlerimizi iletelim efendim.

0: Efendim bir telefon bağlantımız var. Hemen alalım. Alo.
1: Selamu aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar olsun sana.
0: Hayırlı akşamlar.
1: Sağ olasın, var olasın.
0: Buyurun, baştan göz üzerine gelip siz adınız nerede?
1: Benim adım Yusuf. Bağdat yolunda.
0: Başım gözüm üzerine Yusuf. Hoş geldin.
1: Gözüm olasın hayatım.
0: İstediği bir mani var ise birlikte işitelim.
1: Vallahi Hakan Altun'un şarkısı istedim.
0: Hakan Altun, tamam. Kimlere armağan olarak gelsin?
1: Birinci armağan olsun sana.
0: Sağ olasın.
1: Düşman kanıtlarına. Sonra anlama, babama, kardeşlerime, batılarıma.
0: Baştan göz üzerine. Baştan göz üzerine. Çok teşekkür ederiz efendim. Baştan göz üzerine geldim sana. Hemen hazır ederim.
1: Çok sağ olasın. Var olasın. Memnunum senden.
0: Ben teşekkür ederim. Şimdi Musul'dan bir isteğimiz vardı. Mahsun Kırmızıgül'ün sesinden. Onu bir eşdağın. Sonra bir Hakan Altun şarkısı dinleyelim.

Evet efendim, Doğum Eda'nın Hakan Altun'dan bir mani dinleyerek programımıza 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize telefon edebilirsiniz. WhatsApp'tan mesaj iletebilirsiniz. Güzel, hareketli bir mani hazır ettim. Birlikte işe davranalım.

Evet, Hakan Altun'dan güzel bir hareketli şarkı dinledik. Bir Koray Avcı şarkısı hazır ettim. İnşallah beğenirsiniz. Ben Koray Avcı'yı çok severim ama bu şarkısını bir başka seviyorum. Böyle müziği çok güzel, hoşuma gidiyor. Evet efendim, telefon numaramızı tekrar hatırlatmış olalım. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize telefon edebilirsiniz. Sohbet ederiz, istek şarkınızı söylersiniz, beraber dinleriz.

Evet, bir mesajımız var. Kimdenmiş? İyi akşamlar dilerim size. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Biz çok iyiyiz. Sen nasılsın? Aleyna Tilki'den bir şarkı rica ediyorum. Tabii ki seve seve. Bu şarkı önce size, sonra küçük kız kardeşim Masal'a armağan ediyorum. Sağ olun. Hay hay, seve seve. Duygusal bir şarkı hazırlamıştım. Madem... Sensiz virane gibi bizim... Küçük kız kardeşin dinliyor. Hareketli bir şey hazırlayayım o zaman hemen. Masalcığım, bu şarkı bizden sana armağan olarak gelsin canım. Teşekkür ediyoruz arkadaşımız İbrahim Oturakçı'ya.

Efendim, isterseniz ufaklığı daha fazla bekletmeyelim. Sevdiği şarkıyı hemen verelim. Onunla birlikte dinlemiş olalım, tamam mı? Aleyna Tilki'den Sen Olsan Bari. Masal için oluyor.

0: bütün çocuklar çok seviyor ya Aleyna Tilki'yi. Benim kızım da çok seviyor özellikle bu şarkısını. Şimdi bir telefon bağlantımız var. Alalım. Alo diyelim. Alo.
1: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldu. İyi akşamlar olsun sana.
0: Hayırlı akşamlar. Size de.
1: Necesin Fatih?
0: Çok iyiyim. Siz necasınız?
1: Elhamdülillah, Allah'a şükür. Dedim Ali benden şarkısı istediler.
0: Başım gözüm üzerine ama bugün iki defa verdim. Edebilmem daha fazla verdim. Başka bir mani istesaviz.
1: Nasıl de vallahi Arap şarkısı olsun Haytham Yusuf'un.
0: Baştan gözlerine. Peki kimlere armağan başım olsun?
1: Birinci armağan olsun sana. Çok teşekkür düşmanlara.
0: Baştan gözlerine hemen hazır ederim. Çok teşekkürler. Allah'a emanet olun.
1: Çok sağ ol.
0: Allah'a emanet olun.
1: Çok sağ ol.
0: Hoşçakalın.

O Sen Olsan Bari. Evet, çok tatlı bir şarkıydı. Şimdi hemen arkadaşımızı bekletmeden güzel bir Heytem Yusuf manisi eşidağın.

Evet, bir mesaj geldi. Hemen bakalım. Selamun aleyküm, nasılsınız demiş. Biz çok iyiyiz, siz nasılsınız? Güzel bir mani isteyipti arkadaşımız ama Haba'nın sesinden bir mani işittik. Başka bir mani istirse baştan gözlerine vermişsen ötün. Bir de Adu yazarsa çok mutlu olam.

efendim. Tekrar iyi akşamlar diyelim size. İstekler programında ben Merve Kala ile birliktesiniz şu anda. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla telefon edebilirsiniz. Hem sohbet ederiz hem güzel şarkı isterseniz şarkılar sizinle birlikte şarkıları dinleriz.

Evet, şimdi ben sizler için bu şarkıdan sonra güzel bir şarkı hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Efendim, çok sevdiğimiz şarkılardan bir tanesi ama farklı bir versiyonu. Bana Sor. Ferdi Tayfur'un çok sevdiğimiz şarkılarından bir tanesi. Ama bu sefer Deha Bilimler'in sesinden.

çok sevdiğim bir şarkı. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu bilirsin, mutsuzluğu bana sor. Burada artık kelime öyle bir yere gidiyor ki gerçekten çok güzel. Diyor ki bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Çok güzel bir şarkı. Efendim, WhatsApp'tan mesaj atmak isterseniz 0770 131 34 61 numarasıyla mesaj atabilir ve telefon edebilirsiniz. Telefonlarınızı bekliyorum.

Evet, yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz efendim. Son telefon bağlantılarınızı alacağım galiba. Ama şöyle bir hareketlenelim. Gitmeden önce değil mi?

Evet efendim, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın sabah sizlere saat 9'da günaydın diyeceğim. 9'da buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bugün İstekler programını bendeniz Merve Kalay'ı sundu. Gider ayak yine bir mesaj geldi. Hemen arkadaşımızı kırmayalım bakalım efendim, izninizle. Geceler aram oldu bak bu aralar, daha da kanmam basit onu. Selamun aleyküm, iyi akşamlar, nasılsın? Umarım iyisindir. Macit Mühendis'ten bir şarkı rica etmek istiyorum. Bu şarkıyı Türkmen FM ekibine, aileme, sevdiklerime, tüm dinleyicilere ve arkadaşlarıma ithaf ediyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Hepinize güzel zamanlar dilerim. Kardeşiniz Ersan Sorani. Ersan kardeşimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor efendim. Güzel mesajlarıyla var olsun. Programı kapatacaktım ama onun isteğini hemen vermek istiyorum. Bir Heytem Yusuf manisi hazır edağın özitin hemen bizden kendisine armağan olarak gelsin efendim.

Evet, güzel bir mani. Hangi manisi çok kararsız kaldım. Hepsi birbirinden güzel ama en güzelini seçmeye çalıştım efendim Ersan kardeşimiz için. Hemen şimdi vereceğim. Bugün de ayrılan sürenin sonuna geldiğimi söylemiştim. Bana ayrılan sürenin efendim. Yarın saat 9'da sizlere günaydın diyeceğim. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Sizleri çok seviyorum. Telefonlarınız, mesajlarınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yarın 9'da buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Çarçut'tan Tuçman FM Radyosu sunar. Hayat Yolculuğu. Hayat Yolculuğu programını hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Cabbar ve yönetmen Dünya Bulut.

Dəyərli hörməti bacı qardaşlarımız, yüce Allahın salamı, bərəkəti, rəhməti olsun üzərinizə. Xoş gəlibsiz, səfər ətiribsiz Türkmen FM radiosundan Həyat Yolculuq proqramının bu həftənin bölümünə. Allahdan ümid edərik, faydalı vaxtlar keçirəsiz bizlərdən. Bacı qardaşlarımız, bildiğiniz kimi proqramımız fətva proqramıdır. Yəni kimin sorusu var isə inşallah edə bilir arasın bizləri, edə bilir yorum yazsın, edə bilir mesaj göndərsin. İnşallah cavabını bular bu proqramda Allahın izni ilə. Aslında bacı qardaşlarımız hər vaxt deyərik, İslam dini yüce Allahın bir rəhmətindən üzərimizə peyğəmbər göndəribdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra aynı vakitte de Kur'an-ı Kerim'i indirip de asmandan. Aynı vakitte de bazı kardeşlerimiz bu İslam dini kalmayıp sadece Hazreti Muhammed üzerine sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Hazreti Muhammed'in sadece görevi dâcı İslam dini yetirmek başka her insana. Asıl da hapsımızın kuntum khayra ummetin uhricet linnas. Allah Teala Hazreti Muhammed'in ümmetine hapsına bu görevi veripti. Herkes gerek hapsına her insana öcüt nasihatı versin. Ama bazı konular var. Bakasan, yani yenici bir konulardı. Kur'an-ı Kerim'i okuyan bulmaz bu konuların, bu olayların, bu soruların cevabını. Onun için Allah Teala, yani her zaman insanları koyduğun bir fikir verirlerine, bir bilgi verirlerine, hatta ki her insanın sorusu var ise, inşallah Teala cevabını bildirsin insanlara Allah'ın izniyle. Bacı kardeşlerimiz, bugün de aynı, her bölüm kişimin bizlere kaç sorular ulaşıptı bu haftanın içinde. Onları sırıq sizlere bildirəyim. Bir de kimin de sorusu var isə edə bilir telefonla bizler arasın. Nümerəmiz 0770-161-64-61 0770-161-64-61. Aynı vaxta bacı kardeşlerimiz TikTok yoludan edə bilirsiniz. Bizlere yorum yazarsınız. İndi cilmi bacı kardeşe yakın hapsi izleri bizleri. Aynı vaxtta Facebook yoludan Türkmen FM Radyosu'nun ana sayfasında Yaz Sağız Türkmen FM Radyosu bizleri dinleyebilirsiniz. Aynı vaxtta görebilirsiniz. Aynı vaxtta da yorum yazabilirsiniz. Bu kim de indi arabasında dinleri bizleri. Hapsına saygı salamlarımız edebilir bizler arasın. Aynı bu numaraya 0770-131-3461. Bacı kardeşlerimiz bir xurdardan sonra hemen bakalım. Bu hafta sorular ne dolaşıp bizlere bir bir hapsine cevap verin Allah'ın izniyle.

أودي الحرمات تباجي قرش ترمس بزرم مسجدر والله شبتم أيوب الناصر عليكم السلام ورحمة الله يحيى فاندر عليكم السلام ورحمة الله باشتن جوز دارنا الله راز olsun çok sağ olasınız باجي قرش ترمس ilk soruya cevap verin bahafta bizler ulaştı daha doğrusu o da fakültede üniversitede öğrencilerimiz var enci khan gençler kardeşlerimiz var bunlar bir böyle bir devlete bir kitap çıktı kimin bir nedeni var ise babası yoksuldu veya hutta babası çalışmır işsizdi veya hutta devletten dedikleri

daha ictimai aylığı ağırlık koy diyelim. Bu bir kitap yatırsa, ispat etse, bunun ekonomi tarafından, yani ayda gelirse azdı. Az para gir ceblerine veya da aslan ceblerine bir şey, işsiz insanın babası. O insanın %25 bilirsiniz, bizde okumak fakültede çiğere bölünür. Sabah vakti var, akşam vakti. Akşam vakti paraydan olur. O paraydan %25 endirim var özellikle bazı arkadaşlarımız. Yani %25 almazlar özellikle. Bir öğrenci, yani koyduk babası zencindi. 1 milyon ise illiği. Bu bir öğrenci, bir nedeni varsa, ispatı var ise %25 endirler özellikle. Yani 750 bin olacaktı. O 1 milyon, bu 750 binler. Bu halal yoksa haramdı. Neyi bazı arkadaşlarımız yazdı bizler için? Dir bazı kahırı. Sahta yoluydum. Bir kitap edilir. Oradan buradan. Dedim benim babam yoksuldu. Veya hutta dedim benim böyle bir hastalık var. Sahta bir rapor yapar. Bacı kardeşim bir tekrar yatırır bir doktordan. Dedi hatta %25 benim illiğim az olsun. Tabi bacı kardeşlerimiz haramdı. Yani burada ben isterim onu bilirim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizleri bildirirdi. Müslüman olabilir. Olabilir ağlı kalkmaz Müslümanın. Olabilir, yani güçsüz. Olabilir Müslüman koyduğun cehde bir yanlış yapar, günah eder. Ama sordular ya Resulallah, Müslüman yalan diyer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirdi. Dedi, mümin insan hiç yalan diyemez. Yani bir öğrenci, fakültede, üniversitede yalanla okursa, yalanla bu sahte kitaptan, sahte bir kitap edip de rapor edip de maniden %25 esüc olsun, azlaşınsın çırası okumak parası. Bunda ne belçiz yarın bir gün? Bu vallahi doktor olsa insanlar el altını döner. Bu yarın mühendis olsa uçak düşer. Bu yarın bir öğretmen olsa el altından çıkan öğrenci ne çıkar? Talebe ne çıkar bacı kardeşlerimiz? Onun için diğer kardeş haramdı. Yeterim buradan bütün öğrencilerimize. Yanlıştan, sahte yoldan, haram yoldan Allah Teala böyle insanı muvaffak etmez, başarılı etmez bacı kardeşlerimiz. Onun için diğer bu kitabı yapan günahçardı. Ve değilse de hapsi günah bir işi yapırı, ümmet bütün yer üzerinde, bütün cihanda insan olan hapsi yalan desin, ben yalan demem. Hapsi sahte çağlık etsin, ben etmem bunu bacı kardeşlerimiz. Tabi bacı kardeşlerimiz, sorulaşıp bizler Yahya Efendi'den buyurdu doktor efendi bazı devlet bahçelerinde bir kadın var nercile içti. Oğul yoksa yok. Kardeş o nercile içmek kadına da haramdı, erkeğe de haramdı. Nercile içmek bir cigaradan çöktüdü. Cigara haramdı. Nercile ne olacak? Değilse o da bu karabayı şarjlandı, şahinlendi, bırakırlar içine bir şeyler. Kadınlar gözümden gördüm tabi. Gözümden gördüm araba sürür nercile içirim. O bacı diyarık Allah hidayet versin sana. Nercile içmek haramdı. Sana da hidayet versin, kardeşi de versin, eşi de versin. Çünkü nercile bacı kardeşlerimiz sadece argut üzerine haram değil. Erkek için de haramdı. Onun için diyarık bu yanlıştı. Ve bu da bir yüçtü devletin boynunda. Devletin bacı kardeşlerimiz Bağdat'tan olsun. Cereç Eğitim Dairesi, Bakanlığı, Vizaret-i Terbiye dedikleri, kitaplara bıraksalar, menhece bıraksalar, nercile kötü bir işti. Cigara içmek kötü bir işti. Uyuşturucu almak, muhaddirat almak yanlış bir işti. Bunlar hapsini cereç bir girsin derslere, kitaplara girsin. Hatta ki uşaklarımız, onun bunun uşağı alışmasın böyle kötü şey bacı kardeşlerimiz. Onun için diğer bu kardeşimize, o bacıya salamımızı yetirsel özüne haramdı. Nercile içmek, erkek için de haramdı, kadın için de haramdı bacı kardeşlerimiz. Neden haramdı? Celak'ın delili, celak'ın ispatı. Bir, Allah Teala bir Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ. Her ne şeyde tehlike var ise, insanın sıhhatine zarar var, öldürmeye yeter, öldürür dözün, diyerek bu haramdı. İyiydi, bir nercilede 20 cigaranın ağırlığı var, kötülüğü var, zararı var. Bir cigaranı tuttum, peçetine bak ne yazıyor üzerinde? Kanser hastalığı edilir, saratan hastalığı edilir bacı kardeşlerimiz. O zaman diğer o nercile haramdır. Bu bir. Çiğ. Peygamber Nebi sallallahu aleyhi ve sellem la zarar ve la zirar.
kimseye zarar verme, kendi nefsine de zarar verme. Ey dinleyicilerin faydası var, yok, zararı var. O zaman zararı var, ha, o zaman haramdı. Ha, olabilir bazı yer, valla, benim kahrim var, kahrimi unuturum, nerceleyden. Kardeş, ben de kahrimi tesbih yani unuturum. Naksaydı, tabi mamçı daha iyi sana için. Bacı kardeşlerimiz, zaten programımız devam ediyor. Numaramız 077-0-131-64-61. 077-0-131-64-61. Sonbahar Hatun, aleyküm selam, rahmetullahi ve berekatuhu, hoş geldin sen, baştan gözlerine. Allah razı olsun cümlemizden, sağ olasınız. Hayat 52, Hatun buyurdu. Doktor efendi Çeşçe, bir öcüt nesihat öğrensiz. O yakut da program sunasız, azan alışmak üzerine. Hatunlar, hatun, buradan diyerek bütün hocalarımızın bu görevidir. Yani camlarımız olmayıp sadece taiz yokmak için. Camlar olmayıp da, bazı camlar tabii yapır bir işi. Namazdan sonra yemek yemek için. Aslı camlarımız olup da asıl da dini alıştırmak için. Gençleri getirmek için. Yani ne de bir camıda bir denesi oturup da, elinde hançer, bıçak tutup, kubur tutup ben de, kimse azan okumaz. İlle ben okuram. Kardeş ne olup da, aferin de sana. Diyirse o da Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hadisi var. 13 yıl okuyan cennete bir saray yapılması için hadis doğrudur. Ama şerdacı illa sen okuyasan. Ben geldim azan okumağa. Filan kardeş geldi, buyurun sen azan oku. Ben niyetini okurum, Allah Teala bilir niyetim neydi. Ben suabı aldım. Ama illa ki ben okuyayım. Ve başkası da yerim asla dua ederim mezan. Elbeyekallu mezan. Burada yanlıştı bacı kardeşlerimiz. Aslında İslam dininde özlülük, menlik, enaniyet bacı kardeşlerimiz şeriatta haramdı. Bana dikkat edin. Onun için hatunlar razı olsun güzel görüşüne, ama diğer camilerde malalar bir işe kalksınlar. Hocalarımız kalksınlar bir işe. Güneş hatun, aleyküm selam, rahmetullah. Allah razı olsun cümlemizden. Çok sağ olasın. Gelak bacı kardeşlerimiz ikinci soruya. İkinci soru buyurdu, hüküm nedir? Ben her yardıma salandam öcretmenim. Direm hasbiyallah ve ni'mel vakil. Neden? Yazıptı. Çünkü beni her görende okulda diğerdi sen başarısızsan. Hiç nacih olmasan sen. Ha diğerdi sen bir yere getirmesen. Onun yüzünden dirimen bir yere getirmedim. O söz beni kırdı. Bakın bacı kardeşlerimiz. Biz her vakit diyerek. Hasbiyallah ve ni'mel vakil. Bir tane sana zulmeden de bu değilmez ona kanşar. Bu hasbiyallah ve ni'mel vakil ayrı bir zamanı var, ayrı bir yeri var. Ama böyle yerde biz burada ister diyek bu soruda o öcretmen ablamıza, o öcretmen kardeşimize. Mektepler, okullar bir hafta arasında kaldı, bir hafta biraz kaldı açılsın. Tam bir hafta kalıptı. Eydi ne yaptığız öğrenciler için? Nece kanşarlı sözlerini. Yani bir video geldi benim için. O video Avustralya devletindeydi. Orada öğretmenler hapsi duruptu. Uşakları kanşarlılar öğrencileri. Hapsi elinde cül, hapsi çeflidiler, hapsi şirin paylılar. Böyle uşaklar kanşarlılar. İman uşak görmüşem. Bir ilin altı ay yığılıp, altı ay gitmeyip okula, illa nenası sürüştürüyorsun yerde parırıyorsun okula, otur nenası okul kapsında. Otur bir aşağı sınıfta. Ne yüzünden? Bir öğretmen çıkıp kanşarına, biri birimden kalıp kabağlıdır. Kabağdı. Kaşları böyle şişipti kardeşim. Ameliyat etmesin bu uşağı. Hatta ameliyat eden doktor böyle kanşarlamazdı hastane. Sen ilk okuldaydın. Hele uşak kaydolup yiyince bağlışıp bobçiye, bağlışıp eva, bağlışıp evde her ne almış asbab girsin. Her zaman kalkır yukudan kalksın. Onçı kalkar cün orta, bir de kalkar, çı da kalkar. Sen Allah'a hamdülillah bir yedide kalkıp yedide buçuk geldi okul var. Sekizde diyen okul var geldi. Gelende bir cülümseyden kaşarlı olsun. O cülümse o bir sadakadı. Çi bir kelime tayyibeyden şirin sözden kaşarlı olsun. Bu da sadakadı, bu da bir hayırdı. Yani diyende sadaka sadece bir 10.000 fakir verirsen, yoksa insana verirsen. On dozlarına bir armağan veriyorsun. Bir kalem al. Ama kalem on tanesi 1000 liradır. 10 kalem alsa bir sınıfta 40 talebe var ise, öğrenci var ise 4000 lira çıkar cebinden. 4000 lira çok daha kardeş bacımız. Koyun uşak seviyorsun okulu. Sen bir neden olursan o uşak yarın doktor çıkar. O uşak yarın bir böyük bir öğretmen çıkar.
O uşaq yarın vali çıxar, yarın bakan çıxar, yarın reis cumhuriyyət çıxar, başbakan çıxar. Bacı qardaşlarımız, yəni okullarımız genel Irak'ta, gerek 2 gün önce yıkansın, temizlensin, bu duvarlar hapsi boyanıbdır. Bu sandalye, sıçamiller, rehliler dedikleri hapsi, mihler hapsi böyle durmayıbdır, asbablar yırtılsın. Aynı vaxtda, bu nedir bir ay boyu? Uşaq gəlli, okula gəlli, öcrancıdır. Bir ay boyu hambala benzeri. Ne yüzünden? Cantasına baksan 10 kitap bırakılıbdır, 10 defter bırakılıbdır. E baba yarın cedvali nedir? Yarın ne dersler var? Vallahi hala anlaşmamışız aramızda idarada cedvalin olsun. Koy hapsin getirsin. İyi bugün 5 dersi var ise. 5 ders bitti. Niş 10 ders kitap getirsin. Niş 10 defter yatsın ödem fazla. Bacı kardeşlerimiz buradan ricamız bütün öğretmenler. Allah razı olsun bazı elhamdülillah görevine kalkır fazlası da. Ama çoğu diğer gözüne gülümseyden kanşarlar uşaqları, öğrencileri. Gül verin üzerine, gül baha da acı. Bakartta gül var, 20 denesi 5 minadır. Biri 250 aradım. Gül verin özlerine. Bir de gülümseyden şirin haçattan kanşarlar özlerin. Bakın buyurun, kardeş yollayıptı. Dirmen her yadma salandam öğretmenimi, dirim hasbiyallahu ve ni'mel vakil. Neden? Dir o beni hiç etti. Her görende ben diğerde sen başarılı olmasan, yerinde kalasan. Bakın bacı kardeşlerimiz, bu da bir soru, cevabı bu da diğer kardeşi bu olmaz, bahaça diyesem. Dua ile Allah Teala hidayet versin özüne. Ama diğer o öğretmene yanlış yaptı. O bahçeye ey su vermedi, onun için o bahçe meyve vermedi ve sen kıymeti hesap olsan. Asıl da bacı kardeşlerimiz, her öğretmen bir sorumlu da kıyamatta. Allah Teala soracak o yüzden. Sen ayda bu kartı alırdı. İnsanların uşaqları öğrenci diyen o da. Ey bir ders verdi üzerine, ey bir eğitim verdi üzerine yoksa yok. Bu da soru için ister cevap hazırlasınlar. Fatma Hatun, aleykümselam rahmetullah. Mehmet Annası, aleykümselam rahmetullah, razı olsun. Sağ olasınız, baştan gözlerle. Dönek bacı karşıma bir sorularımıza. Öbür soru bize ulaşıptı. Sorudan önce numaramız 0770-161-64-61 0770-131-3461 Xurda ara verəğin, dönəğin üçüncü soruya bacı qarışlarımız.

بالدي اللي حرمة تباجي خلنا بيرخ برهادونك برنامجزا قيسنا فاندنا بيرودير شخ فاند جدول حازل لاضخ جزل أجرت من قرداش مظلا رازوس أنا قرداش بيرر أما أجرت نصيحة ورنا نبابايا بخن باجي خلاص شرمس بس تمام دغري برنامج فتوى برنامج أما بس ده بير أتاسوز ورتشمان نديارخ شال نايوار ساسوار بير على ناسوار أصلت شال يلا ساس خجاختم onun için bir evladımız, bir öğrenci iyi bir ders almayacak, iyi bir eğitim almayacak. Geldiyse bir el okuldu, müdürden tut, müdür yardımcısı olsun, öğretmenler olsun. Bu bir kolda, bu bir elde kim nene babadı? Yani bir öğretmen dersi verdiği zaman nene baba ceraç, oğlum ha bugün okuduğuz, affarım affarım. Gel uzu yaka biraz, asbabı elbise odakış, biraz yemek uyuye, yat bir saat sonra kalk, bakana ders alapsan. Bana bir nene diyemezse il boyu boyu yarın sınav günü, imtihan günü bacı kardeşlerimiz faydası yoktu. Faydası yoktu. O uşak bir şey alışmayacak. Bu bir. Çi bir öğretmen oğlu vurupsa, kızı vurupsa diyemezsen işi vurdu. Selal ve sağlık. Vallahi biz uşağıydık. Neneme pardon ben okula müdüre dedi. Yeti sana sümücü benim. O da inanılmadı. Onca uğrardı bana. Neyse. Ha valla. Onun üzerine bazı kardeşlerimiz doktora şahadasını aldık. Onun için gelin nene baba bu işi etsin. Nazdar diye uşağı koyma çıksın yazıya. Koy kutu için özün. Ama ölümden salamat olmaz. Onun için o nene baba iyi haksıdır. Uşaklarını, evladlarını giden de okula fıçrına koymayıp ilk önce naksı bir sayık şoför tutmuyoruz için, naksı bir cıntanı almıyoruz için, naksı bir elbisanı bahalısını almıyoruz için, günde ne yemeği bırakım cıntasını orada yesin. Bunlardan önce, bu sorulardan önce, ilk önce ben diyeyim, yarın okuyanda benim cerahım nerede? O zaman yardımcı olun, öğretmenlerden beraber Allah Teala cümlemizi muvaffak etsin. İnşallah Teala. Modi kardeş aynı soru enerji içecek dedi kardeş takam aldılar bu haramdı. Dönek öbür sorumuza. Öbür soru kardeş adını demeden gönderip bizler çıbacı kardeşlerimiz buyururum. 10 çağıt $1000 borcu aldım. Emmim oğlundan. Dir alandam 128 bin lirdi çağıdın biri. $100 biri. Bakın 10 çağıt her çağıt 128 bin lirmiş. Dir indistirem döndürüm özüm. Yani borcu döndürüm. Ne döndürüm özüm? Bak kardeş. Bir asılda Allah'ın yasın her kim kimseye borcu verirse. Borcu vermek sevabı çoktu. Borcu vermek sevabı çoktu. Sadaka vermek 1'e 10'du. Borcu vermek 1'e 18'di. Yani indi bu kalamı bir yoksul insanı armağa netti. Dedi bu savcı kalsın. Niyeti de xeyirdi. Sanki 10 kalem verip sen özüne. Ama bir insana borcu verse 18 kalem yazılı özü için. Biri 18'di Peygamber buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir. Çi diğer boş yere borcu almayalım. Lütfen. Biz her vakit diğer üz yeri koyalım. Yani boş yere üz para borcu almayalım. Kalkıp borcu alıp bahçeye ona niye sen baba? Vallahi evin dekorunu da akışıram, biraz kanafa takımını da akışıram. Bacı da gel ona. Yarın bilmek ne olur başımıza, ne geldi başımıza. Bir gün bilmek ne geldi başımıza. Sen kalksan her kere şere, kalksan borcu alsan, bu yanlıştı. Borç olup bacı kardeşlerimiz illa ki gereç olan işler için. Ben doktora istedim dedim param yoktu. Ben istedim ameliyat dedim param yoktu. Veyahut da ben daha okullar başı, şolarımın üzerinde elbise yoktu. Borç alabilirsen. Ama kere şere borcu almak talafın derkçilerim bu yanlıştı bacı kardeşlerimiz. Bir de üz yeri koyalım. Diyendek filan muğut filan tarihte filan zaman ben öderim paranı döndürem borcu. İmantır mıyım özünü? Atmayayım 5-6 ayı sonrasına. Koymayayım o insan kapım çalsın ha borcum ne oldu? Telefon çalıp ben telefonu kıfledirim. Kapım çalıp kapını açmıyorum. Hemen diyorum kemirde gelecekti. Örtün kapını cevap vermiyorum sen. Sen global hapı ışık söndürün bilmezsin buradayım. Ne iş kardeş? Sen ne iş borcu alanda o şirin dilden o sana verdi. Yer vardı özüne. Ne iş koysan yer varsın sana hatta borcundan deresem. Bir de bacı kardeşlerimiz. Bir insandan borcu aldı. Iraki para borcu alıpsan Iraki döndersen öz için. Dolar borcu alıpsan dolar döndersen öz için. Türkçü tele döndü alıpsan özden borç
Türkçe'de döndersen Özcan. Her ne para alıpsan borç, on döndersen. İlla ki bir halatta. Telefon açtı özüne, amma oğlu filan böyle. Ey sen sahatun ne var ne yok, Allah razı olsun. Gözüm kardeşim, amma oğlu, Allah razı olsun, sen bana filan zaman bana borcu verdi. $1000 böyle. İndi sıra onu döndürürüm sana için. Elimde Irak'ı para var. Getirim özü Irak'ı sana için, yoksa dolar isen. Onda diğer sana istirem dolar özün. Dolar döndürsen özün. Sen 10 çağıt aldı, 10 çağıt döndür özün. Diyersen yok Irak'ı istirem, tamam. İndi döndürmek zamanı, indi ben telefonu açıram özüne. Derim tamam dur, bakalım telefon şeyden geldi dolar. Irak'ıdan 10 döndürüm sana için. Olmaz o gün hakkına sayayım özün. Yani sen benden 1.280.000 aldı, 10 çağıt abeledir, bu kart edirdi. Sen bana Irak'ı dolar aldı, 1.280.000 aldın. İndi 10 çağıdı 1.570.000'lardı. 1.570.000'lardı. Farkı çoktu. 300.000'den fazla farkı var. İndi ben döndersen doları Irak'ı döndersen açıp hesap üzerine olmaz kardeş. Ve hatta yarın daha ense. Hakkımız yoktu. İsten dolar yazın döndürmek günü. İsten dolar dolar getirem sağ için. İsten de Irak'ı İndi, telefon çaldım sana. İndi, dolarla cadı, hesap ederim, getirem sana için. Sadece bu yoldan halaldı bacı kardeşlerimiz. Ama desin sana, valla nanciyaydı, o kartı Irak'ı veririm sana, veya kutta bıgırtıdan sayıyorsun öz çiğfine, olmaz burada harama cedik, Allah etmesin. Müslüm Ali kardeş, aleykümselam, Allah razı olsun, sağ olasam. Baştan gözden Ahmet Bey Rakhdar, aleykümselam, Ahmetullah. Hüseyin Kılay, Allah razı olsun Hüseyin Efendi, sağ olasam. Baştan gözlerine, Allah cümlemiz saklasın, sağ olasız. Mustafa Karabey kardeş, aleykümselam, rahmetullah, baştan gözlerine. Yahya kardeş, buyur, aleykümselam, rahmetullah, salam öyle bizlere. Diri öcütü, nesihatü nadi bir neneye, kızın her vakit diri boşan, yahu terçeli cebra. Tabi bacı kardeşlerimiz asıl da ah nene. Bazı nene var, kızları boş yere boşantırır. Maalesef. Diyende nene de, şerdacı kızın nenesi olsun, gelin nenesi olsun. Yo bazı şeyler kaynanadı. O çoku da kaynanadı. Boş boş yere. Yani boşantır özlerin bacı kardeşlerimiz. Bu caiz değil. Ve özellikle bir sayı var. %60 bacılar var. Bacı da boşanıptı. İstir bacın diye oynaksın. O da boşansın. Ona kalkır öcüt nesihat verir. Bacım beleyle, beleyle, beleyle. Kişi o belesele, beleyle. Bacım. Men kâne yu'min billahi vel yevmil âhir. فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْمُتْ Peygamber buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a imanı var ise, ahirette imanı var ise, ahiret türbeden başlar. Hatta ya cennet ya cehennem ballı etmezsin. Allah'a imanı var ise, ahirette imanı var ise, ya güzel konuş, ya konuşma. Ya güzel konuş, ya da konuşma. Ama sen, bacım böyle söyle kişi var, bacım böyle söyle. O da hemen, biz diğer arbanadı, hemen sözünü aldı, ev yıkıldı cetti. Kim ya yıktı? Vallahi bu dünya zaman da çift tahammül kalmıyor. Yok yok bacı. Sen bacı yıktı ya. Onun için diğer konu neye? Hayra şere demeyecek kızım boşan. Çağır çöre çaniye ya. Bir kızın yerpek ele olsun. Otur ye on afiyet tuz olsun. Sen oğlum ne yedin kızımdan? Ne olur barağızda? Kim gir barağızda? Kötü insandı. Cadı olup size. Nefes olup size. Yanlış mendeydi. Kızımdaydı. Sende doğrulan hiç ev yıkılsın. Bacı kardeşlerimiz. Boşamak çok olup çarçıda. Boşamağın da bir böyük bir sayısı kere şere boşadım sana. Bak kalem kapağı gitti. Vallahi boşadım sana. E ne olup kardeş? Ne olup bacım? Sonra bacımıza diyerek. E sen her ne olup çişiyodan çişiyo yetirsem. Her ne olup çişiyodan nene babayı yetirsem. Olmaz mı bacım? Sen babam çiyefu yetir misem? Yani çok boşamak olup da elhamdülillah çürmek olup da daha doğrusu cirk ortalarına iki tarafı nesihat vücut verir hamdolsun yani barışırlar. Bak sen bir oturmak, iki oturmak, üç oturmak, dört oturmak sonunda barışlar elhamdülillah. Soruk bacım sen ne çok uşağı oldu? Dört uşağım var özünem. Eydi bu uşağı olanda davadan oldu uşağı yok çiften oldu uşağı olsun. Yok çiften oldu. Eydi şu çıkadı bir yazı senin. Ha çıkadı ben yazıyım. Bakın bunların bu diyeyim sen bu haçatları. Diyor musun çişim elhamdülillah pardon bana asbabı aldım amcım, altın aldım amcım. Yahu kahrudi sen üzerine. Onlar kızıllar yeri boşan özünün. Onun için diyerek bütün
varan bacılarımıza, evlenen bacılarımıza خیر شده اهل توزن نباید باید یتیرم اون خیر اشیا یتیر از درنم اما چرتیشی سه özü عقلدن صبرودن اتاش سعود ایش الله تعالا باچه کارش ترم سر نبرنامه ما دوم دی نمره ما 07 0 131 34 61 0 7 0 131 34 61. Karar kardeş buyurur, şeyh efendi, enerji, takı, meşrubatı, içecekler diyelim. Neden haramdı? Kardeş zararlı var insanlara. Gir bak YouTube'da, zararlı ne kadardı? Zararlı çok çoktu, şeker var içinde. Hatta bazen valla ben az içsem bir şey olmuyor bana. Tamam sen bu hacatım. Ama içinde şeker var yoksa yok. Bir parça şekerdi. Dese o da bipsi de çay, babalar içmirik. Onlara şeker ne kadardı? Bakımında ne kadardı? Size zararlı var bacı kardeşlerimiz. Zararlı olmasa, بلا اوجو سيمزه رضا سانو چن منا دقت يلا مالي قرداش وقت باجا عليكم السلام تولا رازو سنة ساولا سم زينب بياتل خاتون رازو سم محمد دامرچ عليكم السلام حمد الله وبركاته محمد دفان دي دخ حرام ده حياة خاتون بيور دكتور نانا بابا چن خير اتمخ ve haklarına iyi durmak özürler öğlenden sonra bizim suabımız yani durur daha yani bir evlat oğlan kız nene babanın hakkında iyidiler. Nene baba öğlenden sonra bu kızın bu oğlanın iyilikleri daha bitti suablar daha çasılı diğer yok. Sen aslında fedakarlık ettin, tasfiye ettin, fedakarlık ettin bazı şeylerden. Kız da evlenmeyip baksan, oğlan da baksan evlenmeyip nene baba hatır için. Veyahut da İşini değiştirdi. Nene babaya hatta yakın olsun. Veya hutta bıgırta milyon borçlandı. Nene babaya için hatta doktora parasını eğit. İyi ilaç darman tavsiyonu zar için. İndi öldüler. Suab bitmeyecekti. Aynı vakitte de bazı kardeşlerimiz bir evlat nene babanın hakkında iyiyse yarın uşağı alışıyor özünden. Onun için o uşağı alışmak, öcülenmek babadan eğilik baba neneye bu bir büyük bir her kapsıdır. Bu kapı örtülmez. Ne kadar insan insanın bakırı, öcranı iyi şeyler, ilk insan çimidi suab yazılıyoruz için. Çinci insan çimdi suab yazılıyoruz için kıyamata çim bacımız. Onun için Allah yanında itmez bu khair Allah'ın izniyle. Gülbahar Hatun, aleyküm selamatullah. Allah razı olsun. Zeynep Ali Hatun, aleyküm selam, rahmetullah. Baştan gözden Allah razı olsun. Sağ olasınız. Dönak bacı karşılam öbür soruya, öbür soru bizlerde. Dördüncü sorumuz, o da kardeşimiz Tezi'den, Allah razı olsun özünden. Allah Teala sıxlasın təzəmillətini, təzəmizi də buyurur təzə xurmatı da. Bir mənim yerimiz var. Dədəmdən qalma bir yerim var. Dörd dönəmdir. Dörd dönəm, bacı qardaşlarımız. Dir çırayı versəm özün halal diyor, haramdır. Yazıbdır, qapını örtmüşük, boş-boş yeri belə bırakmışıq. Ölü bir yerdir. Versəm özün çırayı halal diyor, haramdır. Baxın bacı qardaşlarımız. Aslında çırayı vermək bir yeri, bir yeri çıraya vermek üç tür yol var içinde. Bak, bir anlayış sen benimden. Dersen doktor Mehmet, ya bu dört dönem yeri veririm sana, 10.000 metrede sayılı. Bu yeri veririm sana, ayda mene 100.000 lira ver. Veya hatta ilde mene 1.000.000 ver. Bu caizdi. Bu caizdi, halaldı. İkinci, aynı halaldı. O da diyesen bana, doktor Mehmet, ben sana bir yeri veririm. Burada buğda arpa aç. Her çıkanda %30'u benimdi. %20'si benimdi. %10 anlaşmaya göredim. Her çıkanda biçim olanda buğdanı dartandak ya çıkandak şeyden yerden, biçende koz yerden. Mesela bugün bu 6 ay içinde açtığım mesela 10.000 10 tan çıktı içinde. 10.000 kilo. 10 tan çıktı içinde. Anlaştım sana. %20'si benimdi. Bu caizdi. Bu çısı caizdi. O zaman anlaşsak ayda bu kartta, ilde bu kartıya caizdi çıraya verirsem bir yeri. Çi anlaşsak her yeri biçende bu buğdar pahanı her ne açıpsa %10-20 benimdi. Bu da caizdi. Üçüncü şey caizdi acı. Üçüncü yol. O da desem sana, desem bana sen bunda aç bu yerde bu 10.000 bu 4 dönemde 10.000 metrede. Abi karta metre alanlar çıkar bu menindi. Kalan sen odur. Bu olmaz bacı arkadaşlarımız.
Bu olmaz. Çünkü bilmem nasıl çok çıkacak. Belki de savcı çıkar, mem çıkmaz. Belki mem çıkar, savcı çıkmaz. Onun için bel anlaşılmasın kardeş. Vallahu alem. Cevabın sorusu budur. Benin annası Hatun Hoca Aleyhisselam Aleykümselam Rahmetullah razı olsun annem buyurur Şık Efendi namaz kıldım çocuğun sonra terk ederim. Kadir Hatun evvelen kıldığı var ilk önce diyerek Allah kabul etsin senden. Allah kabul etsin bu bir. Çi derim sana Hatun bacımız Benin annası namaz kıldığı zaman hemen salam verdi alu kaldır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi var içinde Hazreti Muad'a dedi, ya Muad ben seni çok severim. Severim seni. Ya Muad her namazdan sonra bu duanı söyle. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Turçmanca. Ey Allah'ım bana yardım eyle. Sana iyi zikredim. Ey hamd şükredim. Ve ibadatun hakkını verim anne. Ey ibadat yapım. Üç şeydi. Ey Allah'ım bana yardımcı ol. Ey taatımı yapım, ey ibadet yapım. Ey seni zikredim, ey seni hamd şükredim. Bu üç tane dedi o zaman Allah Teala sana yardımcı oldu. Bu bir. Ki her namazı kıldım. Bana Peygamber Efendimiz yapmayıp sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bana cevap vermişik. Ama demişik bir kapı var bizde. O da bir nimet gelende senin için bir şey böyle değerli bir şeydi nimetti. Hastalık derci, musibet derci. Eğer bir sen abdası var, başı andır, yere secde yap. Hamd şükür, secde sayılı. Secde şükür var bizde. Namazı kıldığı zaman, bu duanı denden sonra Allahu Ekber başı koyarsa. Ya hamd olsun sana bana yardım et, namaz kılım. Bu çi. Üç bacımız duayla. Ey Allah'ım, bana yardımcı ol, namazı kılım. Her vakit, vakti, vaktinde kılım. Özüme de ev uşağıma da, böyle duayla. Hazreti İbrahim'den buyururum. Rabbi cealni mukimes salat ve min zurriyeti. Ey Allah'ım, bana yardımcı ol. Ey namaz kılan oğlum namazın hakkını verim anne. Özüm de ey uşağımda. Ve zürriyeti zürriye benden sonra gelen evladımdı. Torunlarım, torunlarım, evladları, evladı, evladı sonuna çimin. Bacımız bunu yap. Bir de son demeğim o da. Namaz kıldığı zaman bir telefonda bir program var. Application var. Andır mağudan özün her vakit namaz öz çalar sağlığı için. Siz sonra bazı videolar var namaz taçitmek üzerine de çötülüğü nazarlarına bunlara baksav inşallah Teala dönmesen daha namaz taçitmek Allah'ın izniyle. Nesemat-ı Kur'an Hatun aleyküm selam rahmetullah. Sonbahar Hatun aleyküm selam rahmetullah razı olsun sizden sağ olasınız. Üsamen Nasih aleyküm selam rahmetullah Hatun hoş gelipsen Allah razı olsun. Çok sağ olasınız. Xeyrinden nasıl derdi ablamız aleykümselam rahmetullah baştan gözlerine Allah razı olsun sizden sağ olasınız hoş geldiniz Birgül Hatun aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bacı kardeşlerimiz programımızdan devam ederim. Turçman FM radyosundan hayat yolculuğu programı asları demişik programımız bir fetva programıydı. Bize ulaşıptı Mehmet annasından bu soru selam aleyküm aleykümselam kızım. Bəli. Boğazına. Bacımız buyurur. Kızım yemek yediği zaman bir şey kaçıp boğazına. Bir yemin içtim daha. Daha o yemek yemeyeyim. Yok hatun. Bir üçün orucu olasan veyahut da on yoksul tok edesen yeminde kır. Çi ye yemeği. Şeriatta, İslam dininde Allah Teala haram etmediği şey olmaz diyeyim haram düzerme. Allah bana haram olsun daha bu baldan yemem. Haram olsun daha bu sudan içmem. Haram olsun haram etmek bazı karıştırmaz taç Allah'a layıktı. Allah Teala öz yer bu halaldı bu haramdı. Haram etse o günahkar olsun. Dese o bir şey bana haramdı. Ama ha tercihde bilsem ben dağızıma balık koymam. Şu balığın sümücü kaçtı kızımın ağzına. Ben daha balık yemem. Oğlu. Korkuyupsan nene cevledi. Nene uğracıdı. Kahir yiyipti. Korkuyupti. Hakkı odumunda. Ama diyesen daha haram olsun bana yemem balık. Burada günahçarsan. Balık dayı. On yoksul insan tohele. Afiyet olsun Allah Teala. Sahat selamat versin. Hafıza inşallah Teala. Döne koy bir solumuza bacı kardeşlerimiz. Raid babası aleykümselam tala razı olsun. Raid babası sağ olasın. Allah'ın hılasını Yunus annası
Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mustafa babası aleyküm selam. Allah razı olsun senden. Sağ olasam. Dönek öbür sorumuza bacı kardeşlerimiz öbür soru bize ulaşıptı. O da 5. sorudu. Oğlu bilmem bir ev alın bir sitede. O site hele yerdi. Paranı veririm. Belçirim o yerde o sitede ev olsun. Versermen özüm. Bakın bacı kardeşlerimiz. Bizde bir hadis var. Peygamber Efendimiz bir sallallahu aleyhi ve sellem. Balık suda mamal olmaz. Kuş asmanda uçarken ölümü bana buyurdu bir hadise göre. Asmanda bir kuş çürü. Ben o kuş satırım sana. O kuş %50 ya iner konar ya uçar gider. Bu satılmaz. O balık hala sudadı. Şimdir ben atsam çengelimi o balığı tutar. Belki başka balığı tutar. Amesi kızını tutar. Mesela. Ama diyeyim sana bir yerde yapacağım bir ev. O evi satıram çıkarttı. Beladı beladı bu kartıya. Onun üzerine bacı kardeşlerimiz caizdi. Bana öleme buyuruyor. Akıd istisna. Ne demek olsun? Öze hele yapmayayım. Para verem yapsın benim için. Neye benzeri? Bir yer aldım. Makavul getirdim. Benim için bu haritanı endir yer üzerine. Böyle yap benim çözüm. 3 ayda bana çirkin anahtarları ver. Hele yapmayayım. Bir şey para aldım benden. Bu caizdi. Çayın vakti kumaşa param derzi yanına. Derzi derim. Boyum kılafatım pantur isterim. Böyle olsun, böyle olsun, böyle olsun. Bütün kıyaslarımı aldım. Dirmene 2 hafta sonra, 10 gün sonra cepar panturu hazırdım. El hakkı da alım ennem. Medir ulema bacı kardeşlerimiz akıd istisna. İstisna akdı, yani sözleşmesi caizdi Allah'ın izniyle. Muhammed Annası dedik 3 gün hatun oruç olasan, yani 3 gün oruç olasan, yani 10 yoksul fakiri tok edesen. İslam bunu yap, İslam bunu yap. Çef uydu. İbu Kayyaçı, aleykümselam ve rahmetullah. Buyur Işık Efendi, doğrudur balık yemek, tavuk yemek daha doğrusu haramdı. Vallahi kardeş bak diyeyim sana. Balıktı, baldı, karpızdı, sudu. Bizde insanlar çiğre bönlü. İnsan var hastaydı. Bunların bir denesi olmaz, daha haram oluyorsun ona. Yani bir insanda şeker hastalığı var. Doktor dedi şeker fazla yesev ayağı uçu sarık. Şeker fazla yesev ölesen. Diğer doktor madem çibah açar deyip özüne o zaman şirin yemeği haramdı özüne. Neden? Çünkü doktor deyip yeme. Şeriat dedir la zarar ve la zirar. Hadis peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet buyuruyor Allah Teala ve la taktulu enfusakum. Özünüz kendinizi öldürme onun haramdı. Onun için diğer o kardeş madem ki sende şeker var o şirini yeme. Bu bir. Çi kardeş aslında yani tavuk yemek halaldı. İlla çi ispat olduysa bu il hastalık geldi tavukta o tavuğu yemek. Bu çi. Üçüncü şey bence kardeşlerimiz. Biz her vakit dikkatli olalım. Balık beslenen bir yerde kafası içinde çıkabilmir yazıya. Affedersiz üzüde gelip öz pisliğin yirse 3 gün gel o tavuğu aparakın başka bir yere alif yesin, ot yesin, koyduğun pirinç yesin, buğdarpa yesin. 3 günden sonra yalla yumurtasını yarık, çesendik etin yarık. Neden? Çünkü şeriatta bu çötüdü pistimin eti. 3 günde ne yeri? Öz pisliğin yeri üzüde gelip. Veyahut da inacağısan dehyalıktı. Valla kardeş samirim. Şeyh Efendi'ni hiç döndürüm. Efendimiz haram etmedi balık, yani şey yemeğin, dehiyeti yemeğin. Diyarık madem ki o inac, affedersiz, çöplükten, zibilikten yemek yeri, naylondu filan filan, o cere 40 gün, peç emin olsan, peç temiz şey yesin. Onun için bak hastalığımızdan yoluptu. Et alsan, hasta olsan. Çünkü o çoban bilmesen her aparı bözün. Aslında da çoğu mahallelere koyu bözün. Yani biz çarşıda ne kadar kaymakamdan kitap çıktı, ay havar besleme on koyun kuzu da var evde evlerde besleme on çar memleket içinde şehir içinde. Besliler. Besleyende ac olanda hara para rozun çöplüğe para rozun. Sokak başta bir de çöp var zibillik var yüzde cilap oradan kalkır yerim. O da varın 40 cüncereç etin biz yemeyelim. Sütü bile bize zararlı var. Yoğurdu bile bize zararlı var. Çerası kaymak hapı zararlı bize. 40 cüncereç o
O davar affedersiz. O inançtı, koyundu, kuzudu, geçidi, devadı, camıştı. Cenablar 40 gün temiz şey yesler. Ondan sonra çeser yarı kozun. Tavuk 3 gündü bacı karıştırmış. Ama dönük diyarık. Geldiyse bir insanı doktordur, yeme tavuğu zararlı varsa ne? O insan onun için memnuhtu. Gerek engel, gerek yemezsin. Olmaz yiyesin. Madem ki zararlı var o zaman, Allah-u Alem. Nurul Kur'an, aleykümselam, rahmetullah. Buyur Nurul Kur'an, Şeyh Efendi, almak Amazon'dan halal diyor, haram diyor, hatun halaldı. Amazon'dan bir şey almak halaldı. Ben de Allah'ın bazı şeyler çıkar. Bazı şeyler uygunlu, ucuzlu bakarım. Allah bende. Allah'ın özünden. Ama karton içinde de bilmiyorum ne var içinde alınmaz. Bir böyük bir cünye içinde de bir şilif içinde satır özün. Bunun çoğu hesabı veririm. Çoğu olsun 7 binden de, 3 binden de, 10 binden de. Bilmiyorum ne var içinde. Bu olmaz bacı kardeşlerimiz. Bayın döndü gara peygamberin hadisi sallallahu aleyhi ve sellem. Olmaz balık alasan su içinde hele. Hele bilmiyorsan balığın içi çoğu oldu. Bilmiyorsan bu balık tutuluyor yoksa yok. Ama nasıl balık? Yok havuzda görmem daha balık, zine balığı. Ve dediğimiz balık derya içinde de. Nahır su içinde, deniz içinde bacı kardeşlerimiz. O alınmaz. İlla tutulsun. Şah Nazırımızlı Hatun aleykümselam tullah. Allah razı olsun. Beyatlı Hatun aleykümselam tullah. Hoş geldin. Sen baştan gözden Allah razı olsun cümlemizden. Çok sağ olasınız. Mulla Ömer Kalali Allah razı olsun. Ağzı olsun. Sağlık kardeş çok sağ olasam. Memnunum senden. Allah saklasın seni. Aziz kardeşim. Dönek bari kardeşlerimiz öbür sorumuz. Sizden Velid Hatun aleykümselam tullah. Ferah babası aleykümselam rahmetullah. Baştan gözlerden. Gelen bir sorumuza bacı kardeşlerimiz programımızın 16 dakikamız kalıp yürütme bir kurdara vererek aradan sonra bacı kardeşlerimiz dönek kalan sorularımıza kalın bizimle.

Bir daha Bacı Karışlamız hoş geldiniz. Türkmen FM Radyosu'ndan Hayat Yolculuğu programına. Ve bizde 15 dakika kalıptı. İnşallah Teala fayda bulursunuz bu soruların cevabından. Bu her kimin de sorusu var. Mustafa Babası, kardeşler, diller sorabilir. Ben aslında sorabilirsiniz. Yorum yazın inşallah Teala cevap verir gazinem. Buyurdu, bu bir bacımızdı. Dirşik Efendi doğurdu bacının dediği. Bacım bana dedi, kaynı oğlunun oğlu olmaz girsin evve yalgız. Kimse yok ise evde. Böyle bacımız. Kaynı oğlu olmaz girsin evde. Kaynı oğlu yaşına kadar ise sen yalgız evdesen olmaz kapı açısın özcüm. Kapı da açılsa kapının çınarına belli kardeş filan babası emreli bir şey var. Vallahi biraz uygun da kapını açayım sen için. Hiç ayıp da bacı kardeşlerimiz. Aslında da kapı açmak haram oldu özü için. Giritmek evvezin haram oldu. Kimse yok sevda. Peygamber buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem elhamu el maut. Yani bir insan ölsün ama onun kanışlarına kayın koda için böyle kapını açmasın. Eşi için girdik asbabı olar için girmesin. Eşi öcünde saçı yazda arvadın çisi öcünde saçı maçı yazda kayın kudu öcünde kayın oğlu öcünde çibale yarın alabiliyorsun. Çisi ölünden sonra boşanından sonra özün, alabiliyorsun. Olmaz saçı yazda olsun. Bir zamanda yaşırık. Vallahi olmaz diyeyim size. Ama öcümde olupdı. Gelin karda kayın oğlunu öpürü. Karış belamı baraç olsun. Ne olur bacımız? Olmaz. Haramdı. Haramdı. Mını yarın çabirin geldi zarva. Yarın eşi seni boşadı. İdde bitenden sonra alabilirsen kaynı oğlu. Yarın kişi ölünden sonra, iddiası bitenden sonra kaynı oğlu alabilirsen. Onun için bir arvat olmaz. Kaynı oğlunun öcünde, oğlunun da öcünde aynı elbisen girsin çibel eşi girip özün. Traksot girip saçı yazdadı. Olmaz bacımız. Kapını da açsan kaynı oğlunun oğlu için olmaz yanlıştı. Aç kapının ucunu veyahut da kapını asıl da açma. Kimse yok ise evde. Neden? Çünkü şeytan ölmeyipti. O çok masallar var bizlerde. Yanlış işler oldu. Onun için bacımız sana bacı deyipti. Kaynı oğlunun oğlu için kapını açma. Yalnız onda evde doğru da haçadı. Doğru da hatta zihin olmasın. Hatta haram olmasın. Ve böyle yerde çok haramlar oğlu etmesin. Oğlu. Onun için olmasın bacımız. Aslında da kaynı oğlunun öcünde traksiyon girebilmesen, kaynı oğlunun öcünde bezenebilmesen. Neden? Emullah Amber de kahir kardeşimdi. Üst bacı üst. Bacı kardeşi de acı. Kardeş kardeş ayrı bir mesele adam. Kardeşi de acı. Şeriat'tir sana bu kardeşi de acı. Yarın sen o eşi boşarsan kaynı oğlu alır seni. Onun için kaynı oğlunun oğlu olaşıptı bir yaşta bir miği çıkıptı. 15 atlanıptı. Gelendi eve kapını açmasan öz için. Oğlu var evde, kızı var evde. Oğlu var, eşi evde aç kapını öz için. Ama senin bas kızırsan sadece kızı ödersiz. Sen ödesen kapı açmasan öz için bacımız. Bacı dedik haça doğrular razı olsun cümlemizle. Öbür soru bacı kardeşlerimiz. Buyuru tüp bebek. Yani dedikleri atfal ıstınai malı var. Enabib tıbbi haçıtlardan. Bakın bacı kardeşlerimiz. Biz her vakit diyerek. Aslında doktor arvat arvada bakar. Kadın kadına bakar. Erkek erkeğe bakar. Ne zaman dedik oğlu erkek hastaydı. Ben şimdi hastayım. Bana bir doktora kadın baksın, kız baksın bana. Geldiyse bunun taçı bilen yoktu. Bu bir. Çi bir yerime de cümelsin. Dişti filandı. Elinde bir şey onunla ben dişimi çeker. Mesela. Bir de bacı kardeşlerimiz, o bacımız gelirse, o sentere, o merkeze, o hastaneye, hatta bu uşaları olsun, bu tüp bebek yoluyla, atfal enevi dedikleri, gelip doktora olsun. Bu bir. Bencuran, doktora olsun, kadın olsun. Yani ben bazı reklamda görürüm, kadın doktora adı, eli altında çalışan hapsi genç olan, böyle adam size baksın özene. Olmaz. Çünkü bu alemin namusuna bakacak. Haramdı bacı kardeşlerimiz. İlla ki kadın kadına baksın. Hatta o kadın bakın doktora kadındı. Bakırı bir kadının bir yerine avratına bakırsa gerek hacatı kadar baksın. Yani işi üzündeyse olmaz çöbeşten aşağı bir yerine baksın. Affedersiz bu sözü biraz daha fazla açılarımızın biraz derin konuşurum. İşi affedersiz o bacımızın budundaysa başka yer olmaz açsın. Hatta kadın ise neden? Çünkü İslam'da
avrat var erkekten kadın ortasında, erkekten erkek ortasında, kadından kadın ortasında. Bana dikkat edin. O zaman o bacımız gelir tüp bebek yapmaya, bu atfal anabibem, bir kadın olsun, bütün kadro kadın olsun. Bu bir. Ki öz erkeğinin affedersiz. Biraz derin konuşalım. Yönetme özür dilerim. Erkeğin öz suyu olsun. Üçüncü şey dedik. İmanım, inancım bu doktora bana uşak vermeyecek. Bana uşak veren sadece Allah Teala'dır. Çünkü Allah'ın adından bir tanesi El-Vahhab. Bana evlat veren tek Allah'tı. Ey bu doktorun işi neydi bu doktorun? Diyerek bu bir nedendi. Bu bir sebepti bacı kardeşlerimiz. Vaktimiz yeri bacı kardeşlerimiz 10 dakika yakımız daha az kaldı. Ulaştık Tuçman FM Radyosu'ndan Hayat Yolculuk Programı'nın 8. sorusuna. O da bir sorulaştı bizlere bacı kardeşlerimiz. Buyur içinde Mulla Ambi bir adam var camıda uşakları kavra. Bakın bacı kardeşlerimiz. Bir nene babanın görevidir. Uşağını, evladını gönderende camiye öcüt nesihat versin oğlum. Orada akıl otu. Ne rahatlık etme. Vallahi niye oldu? Allah sever seni. Okumak da başarılı olasan. Allah sever seni. Git namazı kıl. Selleşme kimseyden. Selam aleyküm selam. Otu namazı kıl çık yazayım. Bunun babanın görevidir. Uşak var cehalli cül kupadır. Uşak var cehalli camıda bir çağa doğru kupadır özünü çekerim. Uşak var öz başından filan şey işletir söndürürüm. Uşak var kalkar uşaktan kavallama oynarım. Bunun babanın görevidir. Çi bacı kardeşlerimiz, o kardeşe diyerek, sen bugün uşağı kavursav, camıdan nedvalla biraz güldü, biraz amin sesini kaldırdın. Sen kavanda bu uşağı 5 yıl sonra, 10 yıl sonra kalkıram ben hutbada elini öpürem bez namaz kılsın. Gelmir daha. Gelmir daha bacı kardeşlerimiz. Kimin yüzünden? Böyle bir erkek adam yüzünden. Böyle bir adam yüzünden dini anlamayıptı. Bacı kardeşlerimiz, hatta dir savaş peygamber buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, camılarımızdan uşakları, çocukları, derliler irak ilavun bir hadis sahide acı bacı kardeşlerimiz. Hadis doğru hadiste acı. Hadiste biraz insanlar var içinde afidası yalançıdılar. Başka yani bir hadis yanlıştı. Bir hadisi burada yapmarık. Tatbik etmarık özüm. Onun için uşaklar asıl da cereç namaz kılandak koymayan özün cari sıraya. Hele bazı baksan camıda sanki babası Allah affetsin vasiyet edip illa burada kılasan. Yoktu böyle bir şey. Camıda koy yanaşağı uşağı var. Koy yanaşağı uşağı var. Uşak, konuşu uşağı koy yanaşağı var. Yani iki adam beraber kıllı. Baksan bir sırada uşak yoktu ortalarına. Uşağı koy ortalarına. Koy alışsın. Ben bir neden olan, bir sebep olan bu uşağı namazı İslam'ı seviyorsun, camını seviyorsun. Ama her uşak öz çirdi. Kavazın zille vur yazıya çık. Bazı kardeşlerimiz namaz tercih ederler. Namazı kılmazlar ölene çimin. Onun için diğer camilerden uşakları kavmamın. Camilerden uşakları kavmamın. Sorhan Allah Teala buyurduğu zaman فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Bak Hazreti Musa'nı gönderip Hazreti Harun'u gönderip kimin yanına? Firavun yanına. Eydi Firavun namaz kılmırı? Yok. Firavun alemi öldürür? Yok yok bunun daha üstündü. Firavun dirmen Allah'ım. Dirmen Allah'ım istagfirullah Firavun derim. Ne buyuruyor Allah Teala? Gelin yanına. Ama şirin söz konuşun o zaman. Şirin sözler konuşun o zaman. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Bir uşak hatavar etti. Bir uşak namazda güldü. Bir uşak biraz çabaladı. Kaçtı on bana. Bacı kardeşlerimiz burada ister hapsımız Hazreti Musa ile Hazreti Harun Allah Teala'nın emri etti. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Şirin dilden konuşacak oğlum. Namazda başı kaldırmış gülürdü. Olmaz gülmek camıda. Olmaz cülağın namaz içinde. Namaz sonra gülebilsem ama namaz içinde olmaz. Aferin öbür namaz görürüm sana gülmüsem. Burada ne ettik bacı kardeşlerimiz? O saksı ıstırdı biraz yanlış işlesin düzeltti o yüzden. En güzel gül çıkacak. Onun için kardeşe diyerek camiden uşak kavulmaz. Camiden uşak kavulmaz. Anne kasap hatun, Allah razı olsun, çok sağ olasın, baştan gözlerine. Muhammed Akın kardeş buyurur, aleykümselam, Allah dedi bir de nasibine beddua basırı.
Deyir Allah sana muvaffaq etməsin həyatı da. Deyir, qardaş, yolun qırıq, get yolunu yap. Yanlış isə o da, get əczər, özür edir özünə. Amma yanlış özündə isə, sələ boynumuzu da olsun. Məhəmməd Ənnası buyurur, doktor əfəndi, oğlum 20 yaşındadır, namaz qılmır, oruç dolmur. Tamam, xatun duəli öz üçün. Bu birinci şey duəli öz üçün. Mən səndən soruram, oğlu işləməyəndə, iş tapməyəndə, bulməyəndə işləmək. Heç çəsabat etmə, oturub belə ödəm. Ne de sen öz için? Tehaccüd namazı alıp kaldırsın. Yığılasın biraz. Ey Allah'ım sen rızaksan. Tamam. Tehaccüd namazını kıl alıp kaldırsın. Ey Allah'ım evladıma namaz sevdir. Bu bir. Çi her namaz vakti oğlum kalksan. Kılak barabar. Kıkıl. Allah seviyorsan. Bu yüzden bacı kardeşlerimiz. Bu bizim görevimizdi. Böyle diğer gözlerine. Şirin dilden. Ama kıkıl. Bundan daha büyük olasan. Bir kubana kabalıktadı. Boyu banancı olupdı. Kılmışsan. Ömrü kalmasın senin. Yok bunlar olmaz bacı kardeşlerimiz. Bu yanlıştı. Dönük diyar. Allah Teala Hazreti Musa'ya, Hazreti Harun'a buyurdu. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا شِرِنْ حَجَتْ سَلَامُ لَزِنَا Biraz nazıç haçat için konuşun Firavun'la. Ey Allah'ım Firavun nedir? اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى Nazihat surasında. فَحَشَرَ فَنَادَ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى En üstün Allah uzmanım. En üstün Tanrı uzmanım. Kimdir bunu? Firavun. Allah Teala buyurur. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Onun için bacımız duayla alu kaldır teheccüd namazında, gece namazında ey Allah'ım evladıma namaz sevdir. Bir de her vakit şirin dilden oğlum kan namaz kıl. Allah seviyorsun seni. Oğlum yaş geçir boş yere. Deme gencem hele. Gençlikte taat daha hoştu. Yarın böyle olursan kılabilmezsen namaz. Alıp yere bırakabilmezsen beli ağır, damarları ağır, filan ağır. Yok. Bu şirin dilden inşallah Teala. Yusuf Annası, aleykümselam, rahmetullah, Allah razı olsun, sağ olasın. Yasemin Cülü, aleykümselam, rahmetullah, Allah razı olsun, sağ olasın, baştan gözlerine. Bacı kardeşlerim, 4 dakikamız kaldı, son soruya ulaştık. O da, bitirelim bu 4 dakika içinde özüm. Arkadaş buyurur, gittim altın çöpürüye, su çınarında dedi, akşam namazı oldu. Baktım bazı, ayak kabilen afidas namaz kıldı. Bu ol yoksa yok. Bakın bacı kardeşlerimiz. Ayak kabıyla üzüde cilap bir insan ayak kabı cilip namaz kıldı. Bu bir engel yok tozunda. Hiç haram derece. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıp ayak kabı ayağında. Hiçbir yanlış derece bacı kardeşlerimiz. Ama şartı nedir? Ayak kabı afedası cildiği temiz olsun. Temiz olsun, peç olsun. Hatta dese o bu ayak kabıda girmişim, tuvalette gelmişim böyle filan. Bak ayak kabı altında bir pislik var. Yok. O zaman namaz kılabilsen içinde. İlla ki ayak kabısız, ayaklansız kılasın namaz. Yoktu böyle bir şey. Onun için kardeş, gördüğü kardeşler Allah razı olsun üzerinden, gençlerimizden. Yani İslam'da cazıntıya çıkmak, güzel su üzerine çıkmak, çöpürümüz olsun. Veyahut da güzel yere yetmek bacı kardeşlerimiz. Bu hiç kötü derece haram derece İslam dininde. Çünkü Peygamber buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem sa'atun ve sa'a. Bir saat namaz kılasan, taat yapasan, bir saat de çef edesen. Ama o çef şeriatta karşı olmasın. Onun için o genç kardeşlerimiz, o bozkurtlarımız, dediler elhamdülillah, orada çöpürde, su üzerinde, namaz kılla su çınarında, affarımızlarla. Allah saklasın cümlesini inşallah. Teala. Bacı kardeşlerimiz programın sonuna ulaşacağız. El-Madbaha Türkmani bacımız, Allah razı olsun. Aleykümselam. Tullah Yusuf Muhammed kardeş, aleykümselam. Tullah razı olsun. Sağ olasın. Marwa Maria Hatun, buyuruş efendi, oğlu bir bardak suya rukye şer'i okuyalım. Sonra üfrağın, çübe azir olmaz. Yok hatun, oğlu. Oğlu. Bir bardak suya, ben her vakit yerim. Sabah yukudan kalktı. Yukudan kalktı. Bir bardak suya. Yedi kere Fatiha okuyu çözün. Niyatı da şifa olsun. Bütün dert, hastalıktan, afiyet olsa için. İnşallah Teala sana faydası var. Üfürmekten ben üfüresen, içesen olsun. Allah kabul etsin cümlemizden. Bacı kardeşlerimiz programın sonuna ulaştık. Allah tonumu cidarık. Faydalı vakitler. Bizden geçtiğiz. O faydalı bilgiler kazandığız. Bugün için 9 soruya cevap verdik. Bir 4 soru da burada var idi. TikTok yoluyden. İnşallah Teala gelecek hafta bir daha bizlere bekleyin. Tam saat 6'dan 7'ye çimin. O zaman açımın Allah'a ısmarladık sizlere. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Bakmaya nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: konuşma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

0: görevi altında birleştirilmesinin ulusal güvenliğin pekiştirilmesinde önemli bir adım olduğunu vurguladı. Parlamento yerel yakıt kriziyle ilgili tavsiyeleri onayladı. Parlamento akaryakıt ürünlerindeki fiyat artışı kararının yeniden gözden geçirilmesini ve yakıt krizlerini önlemek için acil bir plan hazırlamasını önerdi. Parlamento Petrol Bakanlığındaki üst düzey kadroların uzmanlık alanlarına göre yeniden değerlendirilmesini tavsiye etti. Parlamento çiftçilere sübvansiyonlu akaryakıt ürünlerinin yeniden sağlanmasını ve bölgedeki yakıt krizinin çözülmesini önerdi. Parlamento Sadikun kitlesi Petrol Bakanı Basim İbadi'nin mecliste soruşturulması için harekete geçildiğini açıkladı. Parlamento Başkan Birinci Yardımcısı Adnan Feyhan, Irak'ın egemenliğini ve ulusal çıkarlarını korumak için güvenlik güçlerine parlamentonun desteğini vurguladı. Parlamento Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Grubu Başkanı Erşat Salihi, ihtilaflı bölgelerde güvenlik güçlerinin tek bir unsurdan oluşması kabul edilmez. Bu konuda Türkmen unsuruna yönelik açık bir haksızlık bulunuyor açıklamasını yaptı. Milletvekili Salihi, Kerkük'te arazilerin etnik köken veya siyasi temele göre dağıtılması ve yatırıma açılması yönetimini eleştirdi ve Başbakan'dan arazi dosyasıyla ilgili yasa ve kararlara ilişkin uygulama talimatlarının gönderilmesini hızlandırmasını istedi. Çevre Bakanı Serva Abdulvahit, Dicle ve Fırat nehirlerinin kirlenmesine neden olan taraflar hakkında tüm hukuki ve cezai işlemlerin uygulanacağını vurguladı. Su Kaynakları Bakanı Müsenna Ettimimi, su yönetiminin verimliliğini artırmak için modern teknolojilere dayanan program ve planların uygulanmasına devam edildiğini vurguladı ve Ürdün'ün başkenti Amman'ı ziyaret etmesi için resmi davet aldı. Terörle Mücadele Teşkilatı Başkanı Kor General Zeyd Huşi ve Irak'taki Avrupa Birliği Danışmanı Misyonu Başkanı Ralph Schroeder, Irak'ın terörle mücadele çabalarına verilen desteğin ve 30 Eylül 2026'dan sonraki çalışma adımlarının önemini vurguladı. Dünya piyasalarında petrol fiyatları varil başına 104 doların üzerine çıktı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'a gitti. Amerika Hazine Bakanı Scott Bessent, tüm İran Hava Yolları şirketlerinin çarşamba gününden itibaren faaliyetlerini durduracağını doğruladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimiz sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يبارك اكتمال توحيد تشكيلات البيشمركة ويؤكد أن توحيد القوات الأمنية والعسكرية تحت الأطر الدستورية والقانونية خطوة مهمة في ترسيخ الأمن الوطني. مجلس النواب يصوت على التوصية الخاصة بأزمة الوقود المحلية. مجلس النواب يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة عاجلة لمنع أزمات الوقود. مجلس النواب يوصي بإعادة النظر في الكوادر المتقدمة بوزارة النفط وفق الاختصاص. مجلس النواب يوصي بإعادة تجهيز المشتقات النفطية المدعومة للمزارعين ومعالجة أزمة الوقود في الإقليم. كتلة الصادقون النيابية تكشف عن المضي باستجواب وزير النفط باسم العبادي في مجلس النواب. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان يؤكد دعم البرلمان للأجهزة الأمنية لحماية سيادة العراق ومصالحه الوطنية. رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي يؤكد أنه لا يمكن قبول أن تتألف الأجهزة الأمنية في المناطق المتنازع عليها من مكون واحد، وهناك غبن واضح للمكون التركماني في هذا الملف. رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي ينتقد آلية توزيع واستثمار الأراضي في كركوك على أساس قومي أو سياسي، ويطالب رئيس الوزراء بالإسراع في إرسال التعليمات التنفيذية للقوانين والقرارات المتعلقة بملف الأراضي. وزيرة البيئة سرو عبد الواحد تؤكد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والعقابية

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum.

Dedim olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri, kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye, niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdim.

Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

yerden. Tamam zamanı kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını başından. Kaybolurum gülüşünde en güzelinden. Sordum bir bilene, dedi yok ki bir çare. Öylece kaldım

dolaşır hep içimde. Ve sen duman olsan, çeksem bir nefeste. Gelsen bu gece biraz geçince, kimseye söylemeden. Bulsan bir yolunu ah içimde, külleri sönmeden. Yaklaş yanıma otur, çekinme, seyrine bırakırsan.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana o.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

sokak köpekleri gibi dalgın. Akşamdan kalma yorgun argın. Kaç şişedir bekliyorum. Kaldırımlar galiba dargın. Kapım kırık, kilit bozuk, gitar paslı. Çalacak halim de yok, işin aslı. Kalbim kırık, kafam bozuk.

bir büyük trajedilerde kan dökülmeden kapanmaz perde. İşte geldim gidiyorum, gururum paramparça yerde. Kapım kırık, kilit bozuk, gitar paslı, çalacak halim de yok işin aslı.

0: Daha gitmem. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim. Saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Erkeş sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Zeydi, peşmerge teşkilatlarının birleşmesinin tamamlanmasını kutladı ve güvenlik ve askeri güçlerin anayasal ve hukuki çerçeve altında birleştirilmesinin ulusal güvenliğin pekiştirilmesinde önemli bir adım olduğunu vurguladı. Parlamento yerel yakıt kriziyle ilgili tavsiyeleri onayladı. Parlamento akaryakıt ürünlerindeki fiyat artışı kararının yeniden gözden geçirilmesini ve yakıt krizlerini önlemek için acil bir plan hazırlamasını önerdi. Parlamento Petrol Bakanlığındaki üst düzey kadroların uzmanlık alanlarına göre yeniden değerlendirilmesini tavsiye etti. Parlamento çiftçilere sübvansiyonlu akaryakıt ürünlerinin yeniden sağlanmasını ve bölgedeki yakıt krizinin çözülmesini önerdi. Parlamento Sadikun kitlesi Petrol Bakanı Basmi Badi'nin mecliste soruşturulması için harekete geçildiğini açıkladı. Parlamento Başkan Birinci Yardımcısı Adnan Feyhan, Irak'ın egemenliğini ve ulusal çıkarlarını korumak için güvenlik güçlerine parlamentonun desteğini vurguladı. Parlamento Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Grubu Başkanı Erşat Salihi, İhtilaflı bölgelerde güvenlik güçlerinin tek bir unsurdan oluşması kabul edilmez. Bu konuda Türkmen unsuruna yönelik açık bir haksızlık bulunuyor açıklamasını yaptı. Milletvekili Salihi, Kerkük'te arazilerin etnik köken veya siyasi temele göre dağıtılması ve yatırıma açılması yönetimini eleştirdi. Ve başbakandan arazi dosyasıyla ilgili yasa ve kararlara ilişkin uygulama talimatlarının gönderilmesini hızlandırmasını istedi. Çevre Bakanı Serva Abdulvahit, Dicle ve Fırat nehirlerinin kirlenmesine neden olan taraflar hakkında tüm hukuki ve cezai işlemlerin uygulanacağını vurguladı. Su Kaynakları Bakanı Müsenna Ettimimi, su yönetiminin verimliliğini artırmak için modern teknolojilere dayanan program ve planların uygulanmasına devam edildiğini vurguladı ve Ürdün'ün başkenti Amman'ı ziyaret etmesi için resmi davet aldı. Terörle Mücadele Teşkilatı Başkanı Kor General Zeyd Hushi ve Irak'taki Avrupa Birliği Danışmanı Misyonu Başkanı Ralph Schroeder, Irak'ın terörle mücadele çabalarına verilen desteğin ve 30 Eylül 2026'dan sonraki çalışma adımlarının önemini vurguladı. Dünya piyasalarında petrol fiyatları varil başına 104 doların üzerine çıktı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'a gitti. Amerika Hazine Bakanı Scott Bessent, tüm İran hava yolları şirketlerinin çarşamba gününden itibaren faaliyetlerini durduracağını duyurdu.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

yazmış duvarlara, kağıtlara. Ben seni sardım, sakladım yarınlara. Beklerim güdün gelecektir nihayet. Sonu yok bunun, bu aşka kıyamet. Herkes aşkını yazmış duvarlara, kağıtlara.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.